hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama sanmıyorum.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonev. İnternetin olduğu her yerde. Kesintisiz. Seni. Biyonev.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

yatmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Acaba çok güzel bir şarkıyla mı başlayacağız şimdi güzel enerjimizle Sade'den sonra? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bizi dinleyenler biliyorsunuz hafta içi her gün pozitif bir söz diye bir programımız var. İbrahim Elden. Ben biraz böyle değişik içerikleri seviyorum ya. Keyfimi de çok yerine getiriyor. Bugün İbrahim Elden'le değişik birkaç söz de gelecek. Ama şimdi mesela çok güzel bir şarkıyla aslında devam etmek istiyorum. Orada artı 43-660-130-19-79 yapay zekayı demen devreye sokalım. İlişki, sana olan aşkım tükenmişken... Hediye bilet çık gel. Şimdi yapay zekaya ben bazı

isimleri tanımladım. Çok da güzel oldu. Acaba ben enerjimle beraber bugün çok daha mı mutlu olacağım? Hadi bakalım, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz gençler? Hafta içi her sabah Türkiye saatiyle İbrahim Elden yayında. Allah'ım ne kadar güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Türkiye saatiyle 10.10'da Saden günün pozitif sözüyle burada olacak. 10.30'da da bir analiz yapacağız. Tuğba analiz burada olacak. İbrahim Elden bugün radyo yayında. Orada bugün patronu aramam lazım ya. Yarın Atina uçuşum var. Sabah Atina'ya gideceğim. Atina'da beni bekleyen çok güzel bir program var hafta sonu. Cumartesi günü. Dünyaca ünlü bir markanın görüşmelerini yapacağım cuma. Cumartesi de çok sevdiğim kardeşim Sadık evleniyor. Öyle birisiyle evleniyor ki milyon euroluk bir kız buldu. Lan oğlum nasıl şanslı ya. Bir akşam üstü sar sarmala. Onun düğününü sunacağım. Kara kışta ısınmıyor, ısıtsın sevda yar, aklım firarda. Çok sevdiğim bir sanatçım var, onu götüreceğim. Yunanistan'da güzel, keyifli olacak iki gün. Cuma cumartesi oradayım. Pazar döneceğim bu arada, bilginiz olsun. Beni tamamla. Guten Morgen İbo diyor. Southside Piercing. Nuray ablacığım ne yapıyorsun? 19 Eylül'de beraber miyiz? Bu arada 17 Eylül'de Kapadokya'dayım Simge Sağın'la. Yıllardır hasretle. Guten Morgen İbo'cum, iyi yayınlar. Kanka iyi yayınlar demiş Murat Erdatlı. Hoş geldin kral. Bitmeyecek sana olan bu sevgi. Ya çok tatlı değil mi şarkı ya? Ateşine yandım. Ha, hediyeyi çok seviyorum, o ayrı bir şey ama şarkısı çok güzel ya. Hediye bilet çık gel lütfen, bol bol.

0: nefesim ol. Beni
1: vay vay vay vay.
0: Gel desem kollarıma.
1: Gel desem kollarıma.
0: Sar sar bana.
1: Abo. Çok tutkulu.
0: Isınıyor.
1: Acaba benim şarkım mı olmalı?
0: Aklım firarda düştü.
1: Dün konuğumuzdu güzeller güzeli sanatçımız ama önümüzdeki günlerde çok özel birkaç programda sahnelerde de olacağız. Hediye Bilic inşallah. Kıymetli sanatçımıza başarılarının devamını diliyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, yarın Atina'da olacağım. Allah izin verirse Atina'daki dinleyicilerimize duyuru yapalım. Hadi ya kulum bana dokunma. Pazartesi günü Antalya'dayım. 24, 25, 26, 27 Ağustos Antalya.
2: Gölgem misali.
1: Hemen dönüyoruz Kırıkkale'ye. Üzüm Festivali var 29 Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta Mersin'deyim. Erdemli Belediyesi Sinan Akçıl'la.
2: Ah kendini yorma.
1: 1, 2, 3. Bana yar. Eylül'de de İstanbul'da çok güzel. Saden'le güzel bir projemiz var, onu kutlayacağız. 4 Eylül Viyana'dayım. Viyana, özledin mi beni? Hani diyordun ya, ne zaman geleceğini İbo'cum? Acaba Şinitsel'i bu sefer bana kim ısmarlayacak? Kamer beni Şinitsel yemeğe götürecekmiş, çok güzel bir yere.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Viyana'daki dinleyicilerimiz 4-6 Eylül İbrahim Elden Viyana'da dünyaca ünlü, çok sevilen, çok kıymetli birisiyle geliyorum. Allah Allah, kimle geliyorum bu oğlum?
1: Aşık değil ki.
0: Hadi Saden'i bir arayalım, günün sözünü bir Saden'den alalım. Bakalım Saden ne yapıyor şu anda? Arayalım onu.
2: Günaydın.
0: Günaydın Saden, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Valla ben çok iyiyim. Dinleyicilerimiz seni çok sevdi. Diyor ki Edin.
2: Teşekkür ederim.
0: Artık o çiçekler böcekler falan günün sözünü ayarlıyorsun ya her gün.
2: Evet.
0: Benden
2: evet.
0: Dün çok çiçek isteyen oldu. Sen beni mahvettin valla burada.
2: ne güzel işte. İnsanları mutlu ediyorsun.
0: Bir çiçek,
2: ne olacak bir çiçekten ya?
0: Bir çiçek 50 euro İstanbul'da. Nasıl? 10 tane kişi istedi.
2: Tamam, 50 euroluk alma canım. Bir tane gül al yani. Gönül almak değil mi bu? Ya da karanfil al. Bir tane olmuyor mu karanfil?
0: Sence olur mu şu anki kadınların hepsi?
2: Kime yollayacaksın, kime onu söyle, ona göre. Özel biriyse tamam, artık kocaman bir şey yaptırmak zorundasın.
0: Şu an özel biri yok ama dinleyicilerim tamam. Çiçek istedi. Dinleyicilerim benim için çok özel, yetmez mi?
2: Tamam. Evet, onlar tabii ki özel ama ne yapayım, sen pişmanlık duyuyorsun, diyorsun ki 50 euro. Ne yapabilirim? O zaman şöyle yapalım, her ay bir dinleyicinle yolla, nasıl?
0: Yani o da kötü.
2: Ya tamam, geçtim, yollama hiçbirine.
0: Şimdi dün kaçıranlar için çok güzel bir söz söylemişti sevgili Saden. Dedi ki İbrahim, işte çiçekler böcekler şu falan, insanlar da bana hemen mesaj attı, biz de çiçek istiyoruz, hadi bizi de mutlu et gibi. O yüzden dinleyicilerimizden de lütfen beni çiçeğe yönlendirmeyin.
2: Böyle şeylere gelmeyin mi?
0: Bana böyle gelmeyin ya. Valla zamanında çok çiçek yolladım, bir işe yaramıyor.
2: Tüh. Olsun ya, bak yenileri olabilir. Yeni güzel şeyler, hayatta gelişmeler olabilir.
0: Oo, ama hadi bizi mutlu et ya. Hadi bizi güzel şeylerle
2: tamam. Tamam. Şimdi bir söz söylüyorum o zaman ben. Önce sözü söyleyelim, anlamına geçelim. Yine bu eski bestelerim içinden çıkarttığım bir iki cümlelik bir söz. Aslında her zaman değil, bazen üzülüyor insan. Ziyan o sözler sonraya...
0: Anlamı ne?
2: Ne diyoruz?
0: Ne diyor?
2: Evet, anlamı çünkü anla, bir dakika anlatacağım işte bunu. Yani diyor ki biz her zaman üzüntü duyan insan varlıklar değiliz. Ara ara üzüntü içine geçebiliyoruz. O da neden? Aklımıza bir şey geliyor. Aklımıza nasıl bir şey gelir? Ya bir gün biz birine bir söz söylemişizdir, kırıcıdır. Ya da karşı taraftan kırıcı bir cümle almışızdır. Ve o bizi üzmüştür. Sonra aklımıza gelir, üzülürüz. Ya bu niye böyle oldu? Ya da ben niye bunu böyle söyledim diye. Ziyan o sözlere diyorum o yüzden. Sonraya pişman. Yani sonradan pişman olacaksın. Hiçbir şey yapma.
0: Ben yapıyorum ya.
2: İşte.
0: Ben sonradan pişman olacağım. Her şeyi yapıyorum yemin ediyorum.
2: İşte ne güzel.
0: Değer vermemem. Mesela şimdi atıyorum 3 euroluk bir değer vereceğim. Ben diyorum onu 300 euro yapıyorum.
2: Anladın mı? Herkese değeri kadar bence.
0: Bence herkes...
2: Herkesi değeri kadar seveceksin.
0: Herkes bence ederi kadar olmalı. Değil mi?
2: Evet, o kadar yani, o kadar. Bunu... Çünkü her insanı hayatımıza alamayız, her insanı çok çok çok sevemeyiz. Seveceğiz ama çok fazla değer veremeyiz yani.
0: Vallahi Saden, çok güzel. Günün sözü, pozitif sözüyle her gün bağlanacaksın artık. Hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10-10. Bugünün sözünü bir kez daha dinleyicilerimize paylaşır mısın?
2: Şöyle pozitif bir şekilde mi paylaşayım, az önceki söylediğimi mi paylaşayım?
0: Bence nasıl istiyorsan öyle paylaş.
2: Tamam, o zaman ben güne şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sözlerin her daim ışıkla gelsin, mutluluk getirsin. Yani güzel söz söyleyelim. Kötü hiçbir şey ağzımızdan çıkartmamaya özen gösterelim.
0: Bizim Ezgi var, Ezgi Gökçe. Aynı, o da öyle. Hiç kötü söz çıkmaz ağzından kızım.
2: Ya çok... çıkar da arada. Yani onu telafi edelim mi? Onu demeye çalışıyorum. Sen ya... ışık almıyorsun ama bir af dileyebiliriz mesela.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi dün bir galadaydım. Çok güzel bir gala. Hı. Beni davet ettiler. Hı. Gittim falan. Orada işte çok işte model arkadaşlar, oyuncu, işte sanatçılar, benim eski işte evlenmeden önceki kız arkadaş olan, bütün hepsi aynı galada. Allah'ım ya, yemin ediyorum.
2: Eski karım, eski sevgilim. Ya, işte 18 yaşındaki ilk öpüştüm falan.
0: Yani abi ben şok oldum.
2: Değil, değil mi?
0: Ulan hepsi bir arada. Bir bakıyorum. Sonra dedim ki kızlar merhaba merhaba. Şimdi dedi ki işte ama bak yemin ediyorum hayatımda ilk kez evlenmeden önceki işte 2022'den önceki kız arkadaşlarım, işte sevgili, işte sanatçı, birçok sanatçıyla sevgiliydim. Ondan sonra işte mankenler, oyuncular. Lan dedim, ben kimlerle aşk yaşamışım? Abi.
2: O senden geçmiş artık. Hepsi. Tamam, hepsini görmüşsün.
0: Aynı anda görünce mutlu oldum. Dedim ki kızlar valla siz istesem bir araya, ya çünkü hepsini unuttum bu arada, benim çok tarzım değil, hani eski eski de kalmış benim için, ben yeni sayfaya bakarım.
2: Aynen.
0: Sonra evlendim, ayrıldım.
2: Ya o arkadaştır artık. Yani.
0: Boşandıktan sonra işte boşanma 9 ay oldu. Sonra bir baktım abi işte dün İbrahim sen ayrıldın mı? Aa işte çok iyi yaptın, hadi eğleneceğiz. Oğlum dedim ne oluyor dedim.
2: Ne oluyor? Ha,
0: yani ayrılmamda yemin ediyorum. Yani herkes mutlu olmuş ya. Ay yemin ediyorum ya.
2: Sevmemişler yengeyi. Yani ya. Zaman.
0: Abi, bir insan bu kadar mı sevilmez? Ya neyse, günün sözünü söylerdi bir kez daha. Gelsin günün sözü.
2: Tamam, o zaman tekrar söylüyorum. Sözlerin her daim ışıkla gelsin, mutluluk getirsin diyelim herkes için.
0: Çok tatlısın. Çok teşekkürler Saden.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Instagram'dan sana nasıl ulaşabilirler?
2: Aa tamam, onu da söyleyeyim hemen. Saden alt tire official.
0: Aslında official sen İngilizce. Günün sözünü paylaşırken bir tane de hikaye de atsan keşke. O da güzel olur. Günün söz, günün pozitif sözü diye. Abi çok tuttu
2: olur,
0: yani.
2: Olur, yazarım.
0: Yaz
2: gerçi
0: ya.
2: Onu da yazabilirim. Eski bestemden olanı da yazayım, yazmayayım mı mesela onu?
0: Bence sana ait olduğunu, sözlerin sana ait olduğunu yaz. Bak ben bir kovayım, bak akıllı tamam. Düşünürüm. Sen de bir kovasın.
2: Yani evet. Doğru.
0: Acaba erkek tamam. Kova daha mı iyi düşünüyor?
2: Yok, kova kovayı sökermiş. Öyle.
0: Kova kovayı sökerim.
2: Şey o işte.
0: O zaman acaba
2: tamam mı? O, öyle diyeceğiz.
0: 3 Eylül'de bu iki tane kova yan yana gelince ne olur?
2: Ya ben biliyorum neler olacağını da, artık cinnet, kim cinnet geçirdi? Sen mi ben mi? Bakacağız.
0: Hadi öpüyorum seni, görüşürüz.
2: Ben de öpüyorum.
0: Yarın yokuz, yarın Atina'dayım. Pazartesi artık tamam. Günün sözü, tamam canım?
2: Tamam, öyle yaparız, tamamdır.
0: Hadi günün güzel geçsin. Şey... Sağ ol, bay bay.
2: Sen de, bay bay. İçimden o bir deri bir kemik
0: oldu. Aklım oynadı yerinde. Vay limine, dün var ya, dün nasıl bir akşamdı Allah'ım ya. Nine Ebo, Nine Ebo. Lan istesen hepsi bir arada olmaz ya. Yapıştır. Yandan yandan. Visa, visa, visa. Yapıyorsun bir spor ibe ibucumu. Acaba İbrahim Elden sabah sporuna mı çıktı? Ezgi Gökçe yine güne süper bir sözle. Ezgi bir selfie atsana güzelim. Aşkımız bir yalan oldu. Benim de arada oluyor zaten demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Ecem neredesin ya? Ezgi'nin asla kötü sözleri olmaz demiş. Ecem sen neredesin? Kayıplara karıştın. Acaba Ecem bizi artık eskisi gibi sevmiyor mu? Ecem Ezgi. Sevgili iki güzeller güzeli. Benim güzeller güzeli komşularım. Ecem ve Ezgi'yi bir alkışlayalım. Ecem psikolog. Ezgi de çok güzel organizasyonlar yapan çok değerli bir arkadaşım. Bugün Ayşegül yok. Ya Salim abi dün ne yaşadık biz ya? Evin Cast. Günaydın, iyi yayınlar, dinliyorum demiş. Hoş geldin kral. Evin Cast Salim abiye de çok selam. Hay Allah'ım. Doğru söylüyor. Kelimeler diyor. Çok önemli diyor. Semra Sima Saden'e. Boyunca, vay çapkın vay demiş. Yok be Semra abla, ne çapkın. Eskiden de öyle. Allah özelini, güzelini yaz. Tarık Akan'ın bir filmi var diyor. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Olur, umut olur, hiç korkmayasın. Çünkü varlığın... Demek ki ben birkaç galaya gitsem ortalık karışacak. Her havada dışarıda diyor. Aynen, iyi yayınlar. Figen çok teşekkürler. Figen Kur'da bizi dinliyor. İbo'nun melekleri burada mı? Bircan, Nuray, sevgili Figen, Tuğba değil ya. Tuğba kafam karıştı. Tuğba İzmir güzeliydi. İbo'nun melekleri burada mı? Bircan, sevgili Nuray hemen gelsin mesajlar. Figen, Fatma ve Çiğdem. Soner abi diyor ki kanka gel seni çalıştırayım mobilyacıda demiş. Bursa'da ne yapacağım mobilyacıda ya? Bir gece evde otur kendi. Günaydın, iyi yayınlar dinliyorum demiş. Anka Premium Event, hoş geldin Bircan. Sabah yürüyüşü al şu Ezgi'yi de artık, beraber yürüyün. Günaydın benim ponçik kalpli. Çok teşekkürler. Dövmeli Tülay, ne yapıyorsun güzelim? Acaba Didem Türkmen dinliyor mu bizi ya? Sunucumuz Didem, burada mısın? Allah özelini güzel. Zehra Hanım dinliyor mu bizi? Büyükçekmece burada mı Zehra Hanım? Ben hemen şu Instagram'a bir bakayım ya. Instagram'da şöyle bir artı 43 660 130 19 79. Şimdi bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. O da bana mesaj atmış Instagram'dan şimdi. Seni gördüğüme dün gece çok sevindim. Allah Allah, diğerlerini de mi gördün demiş. Ya karıştı ortalık. Çarşı pazar karıştı bugün ya. Sevgili Dinara da aramızda. Dinara, Dinara'nın doğum günü, hatta kutlayalım. Dinara, yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Radyoda canlı yayındayız. Dinara arkadaşımızın doğum günü kutluyoruz. İstanbul Beylikdüzü. Özellikle tırnak bakımlarında, gerçekten protez tırnakta bir numara. Dinara, burada mıyız? İyi, güzel bir gün diliyoruz. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin.

Şimdi önümüzdeki günlerde çok önemli bir ödül töreni var. Benim de katılmam gereken bir ödül töreni. Evet, şimdi dinliyorum demiş. Hoş geldin, nasılsın? Çok başarılı, çok özel bir sunucumuz da dinliyor. Didem Türkmen. Salı günü kendisini konuk almayı planlıyorum. Yaptığı TV programları, sunuculuk ve çok güzel etkinlikleriyle Didem Türkmen burada mı? Didem, hazır mıyız?

0: 10 dakika sonra Tuğba Analiz burada olacak. Tuğba'ya 3 tane renk, 3 tane element yazar mısınız? Bir de doğum tarihinizi. Size bir analiz yapayım bakayım ne yapıyorsunuz? Günün şarkısını sevgili Didem Türkmen, başarılı sunucumuz. Çok önemli işler yapan.
1: Ne kadar boş her şey alışınca.
0: Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de çok güzel bir de ödül aldı. Didem Türkmen salı günü umutların radyoya konuk olarak davet ettim. Hem güzel böyle sektörü konuşuruz. Radyoyu, televizyonu.

Sevgili dinleyenlerimiz, 3 renk, 3 element ve doğum tarihinizi yazarsanız bana, bir de burcunuzu yazın, size birazdan Tuğba Analiz güzel analizleriyle burada olacak. Çok kıymetli. Ankara'dan özel olarak İstanbul'a geldi.

Acaba Didem Türkmen bizi dinliyor mu şu anda? Günün şarkısını sevgili Didem Türkmen'e derman edelim. Didem 3 renk 3 element, bir de doğum tarihi yazar mısın? Bir analiz yapacağız birazdan burada. Radyomuzdan gelen çok güzel mesajlar da var. Az sonra hepsini tek tek okuyacağız. Başarılı sunucu ve program yapımcısı Didem Türkmen için günün şarkısı. Bu salı günü radyoda konuğum olacak sevgili Didem Türkmen.

Çok mesaj geldi ki teşekkürler. Stuttgart'tan Nuray, bir yanıdan Murat Bey, Sinem Hanım, Duygu, Cevat. Oo, bunlar yetmez ki, yetişmez. Alisa İsveç'ten. İbocuğum, sen bana bir yüz analizi sözün var demiş. Güzelim, İsveç'e geldiğim zaman bizzat ilgileneceğim o işlerle. Uzaktan analiz yapamıyorum. Uzaktan analizi Tuğba yapıyor. Harika bir selfie yolladı. Gözler inanılmaz güzel. Dudak ve burun ve çene yapısı ve saçlarıyla harika kombiniyle sevgili Ezgi Gökçe güne harika bir selfie yollamış. Kızım, akşam lazanyanın en büyük parçasını sana veriyorum. Bu akşam Makarayız Biz grubuna lazanya partisi vereceğiz. İtalya'dan getirdiğim makarna ve özel soslarla beşamel sos hazırlayacağım. Sevgili Ayşegül, Sena, Nida, sevgili Ecem ve sevgili Ezgi'ye bakalım 10 üzerinden kaç verecekler. Bu arada selfie çok güzel olmuş Ezgi. Hiç

Bugün Semra Simay Yeter şarkım seni dinleyen tüm bestekar ve aranjör arkadaşlara armağan olsun. Ayzer, büyüklere gelsin, şarkı hediyem olsun demiş. Teşekkürler. Ayzer Büyüker'e armağan ediyor. Semra Simay bestekar ve aranjör. Kıymetli dostlarına da selam. Programın sonunda paylaşacağız. Ben şimdi birazdan bir iki dakika sonra Tuğba'ya mikrofonu vereceğim. Ben de bir kahve alayım ya. Vallahi çok güzel, canım kahve çekti. Önce bir Pindrinks içtim. Sabah keyfim bir yerine geldi. Numarasının sonu 86 ile biten dinleyicim, bir isim yazabilir misiniz? Anlamaz aşk acısı. İbrahim'cim günaydın Ankara'dan. Gidene dert olur. Tuğba Hanım'ın arkadaşıyım Emir Bey. Teşekkürler Emir. En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine darmal. Emir bir renk falan yazsana. Üç renk, üç element falan. Doğum tarihi dostum, sana zahmet. Kalbi iki kişi paylaşamaz. Unutmadı daha yeni gideni. Hayır ya, satmadım diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ecem gelmiyor mu? Ecem listeden hemen sarı kart. Ecem, herkesten beklerdim, senden beklemezdim ya. Ecem'in son dakika golü varmış. Bir gün diyor lütfen kahve ve kahveli tiramisu partimiz olsun, ona davet edeceğim İbrahim'i. Telafi edeceğim demiş Ecem. Kahveli tiramisu yapıp biz öyle... Yani bu akşam Ecem gelmiyor mu o zaman lazanya yemeye? Yazıklar olsun. Değerli psikoloğum, bizim bütün psikolojimizi bozdun. Bir gün diyor telafi olarak kahveli tiramisu ve... Ha, bizi öyle davet ediyor evine. Yapacak bir şey yok. Benim komşularım bazen böyle son dakika golü yapabiliyor. Ecem'in yerine hemen başka psikolog bulurum ben. Ya bu benim en kötü huyum ya. Gidenin yeri hemen doluyor bende. Son dakika değil gerçekten, vallahi demiş. Yapacak bir şey yok vallahi, bizi üzdün yani Ecem. Bizi kime sattın? Bari bizi değiştirdiğin kişi değsin. Ben kahveli tiramisu aşığım demiş Ayşegül. Hadi bakalım Tuğba'ya son mesajınız olsun. Analiz yapacak Tuğba. Birazdan Tuğba analiz burada olacak. Ayşegül 3 renk, 3 element. Bir de doğum tarihinizi yazın. Sen, Ezgi ve bizi satan Ecem. Yazın hemen. Abi G kasaya artık Ecem'i bindirmiyorum. Abi o metroya binsin, boş ver. Yoruldum, duruldum, sustum, anlayamadım. Sebebi halimizin, nedeni bir türlü... Akşam bize psikolog lazım. Bu psikolojiyle zor demiş. Doğru söylüyorsun vallahi. Başka

0: Dur benim psikolog arkadaşım var, onu çağırayım ya. Ne varsa bitmeyecek. Bize bu akşam bir tane psikolog lazım.
1: Öyle yazılmış, onlar ayrılmış. Bak mutsuzuz ikimiz de. Bu gece ay bile dolunay on.
0: Ahmet Tolga şarkıyı yayından sonra dinleriz, olur mu dostum? Yeni albümün hayırlı uğurlu olsun.
1: Biz diye bir sayfa açtım mutluluk için. Artık...
0: Gerçi burada Ergün Saka diye yazıyor ama Ahmet Bey selamlar.
1: Sonsuz teşekkürler sana.
0: Tuğba hazır mı arkadaşlar? Tuğba bir bağ.

Herkese benden iki seans demiş. Acaba sevgili Ecem bu iki seansa kurtulabilir mi? Ayşegül'e 3 seans. Ecem acaba bana kaç seans vermen lazım? Psikolog arkadaşımız bakalım bize kaç seans hediye verecek. Bizden de sana pindirings demiş. Sustum, anlayamadım. Durumlar gerçekten çok vahim ya.

0: biz imiş.
1: Artık Tuğba'yı bağlayalım değil mi? Tuğba Analiz, hoş geldin. Tekrardan bağlayalım. Düştü. Tuğba neredesin ya? Acaba Tuğba şu an uyuya mı kaldı?
2: Alo.
1: Acaba Tuğba Analiz uyuya mı kaldı?
2: Tuğba Analiz uyuya kalmadı. Dört gözle bekliyor yayını.
1: Süpersin. Tuğba, canlı yayındayız. Nasılsın?
2: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın İbrahim'ciğim?
1: Valla ben de çok iyiyim. Dinleyicilerimizin çok güzel mesajları var. Yine yeşiller, siyahlar, kırmızılar, rengarenk
2: bir
1: yayın oldu.
2: Rengarenk. Bence de rengarenk. Ben görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum ayrıca.
1: Çok teşekkür. Senin favori rengin çok hangisi?
2: Mor.
1: Çok iddialı. Senin burcun neydi Tuğba?
2: Benim burcum yengeç, yükselenim ikizler, ay burcum aslan.
1: Oo. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Şaka şaka. Şimdi ya çok kıymetlisin. Dinleyicilerim seni aşırı sevdi Tuğba. Tuğba Analiz, sevgili dostlar. Tuğba'nın biliyorsunuz analizleri benimle çok hızlandırılmış. Hani normalde hiç böyle tarzı olmadığı için normalde uzun bakar. Yani bir yarım saat, bir saat, 40 dakika ama
2: tabii.
1: Biz radyo yayını yaptığımız için bunu biraz hızlı versiyon yapıyoruz Tuğba'cığım. Biliyorsun hani dinleyicilerimiz arabalarda dinliyor, yolda dinliyor, ofislerde dinliyor. O yüzden bugün şu anlık 3 tane dinleyicimizi seçtim ben. Hani böyle biraz tatlı tatlı anlatalım. Kimle başlayalım?
2: Nuray Hanım, Almanya, Stuttgart.
1: Evet. Mutsuz musun? Biraz gülücüklerin az sanki.
2: Ben mi?
1: Tam böyle yok, moda girince böyle şey mi oluyor? Hani, adapte mi oluyor?
2: Ben şimdi danışan gözüyle bakıyorum, işimi ciddiye alıyorum.
1: Canım benim, sen danışan gözüyle şu an bakma. Sen biraz gülücük gözüyle bak. Hani böyle tatlış bir şey olsun. Şimdi tamam, radyo yayını şimdi nasıl biliyor musun? Şimdi benim radyo yayınım biliyorsun pozitif enerji, Tuğba'cığım sana zahmet. Benim için ayrı bir versiyon yap.
2: Ya, senin için ayrı bir pozitif geliyorum.
1: Sana zahmet. Hadi bakalım, bekliyoruz.
2: Şimdi Nuray Hanım, yurt dışında olduğu belli zaten. Doğum tarihinden bakacak olursak eğer. Maddi olarak çok böyle finansal olarak çok iyi bir yerde. Yani parasal sıkıntıları olmaması gerekiyor. Para çeken bir kadın. Yani hayatında bereketli dönemleri olmuş olabilir. Yalnız özgür ruhlu diyebiliriz. Yani yönetilmeyi çok sevmiyor. Biraz yönetici bir yapıda. Biraz zihin yapısı çok susmuyor. Susmayan bir yapıdan bahsedebiliriz. Öğrenme merakı çok fazla kendisinin. Bu arada çok vicdanlı, merhametli bir tarafı da var. Ama bazen çok acımasız da olabiliyor. Ne yazık ki. Mütevazi bir tavrı var. Önce gözlemliyor, sonra uyguluyor. Yani böyle her şeyi böyle öne süren bir yapısı yok. Araştırmacı ruhlu birisi. Yapı olarak. Lider vasıflı, büyük bir ihtimal kendi işini yapıyor olabilir. Çalışıyorsa şayet. Ama çalışmıyorsa da evde bütün otorite kendinde olma ihtimali yüksek. Onun akabinde Nuray Hanım yapı olarak böyle çok fazla verici bir kadın. Yani çok fazla insanlara destek olan birisi. Belki biraz suistimali açık diyebiliriz. Buna biraz dikkat etmesini öneririm kendisinin. Bir de iletişim tarafında biraz zayıflık gördüm. Yani şöyle ki bazen kendini kapatıyor, iç dünyada yaşıyor. İletişimini biraz daha aktif tutmasını tavsiye ederim kendilerine.
1: Evet, Nuray süper. Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Nuray Hanım, iletişim dersleri İbrahim Elden'den alın. Çok iyi ya. Ama genel aşkı bulacak mı peki Nuray Hanım?
2: Nuray Hanım aşkı bulacak mı? Bu sene evlilik teklifi alabilir. Onu söyleyeyim kendisine.
1: Çok iyi ya.
2: Düşüyor. Ya da evliyse boşanabilir diyormuşum.
1: Ya, ya evli değil ya, Nuray Hanım.
2: Nuray Hanım evli değil.
1: Ama evliliği de düşünmüyor ama.
2: Yani büyük bir ihtimal alma ihtimali biraz daha şey.
1: O her gün alıyor. Her gün teklif alıyor.
2: Yok, bu sefer gelen çok ciddi bir adam.
1: Allah Allah. Kim o kız?
2: Nuray. İbrahim'e söyle, söylemez kimseye, merak etme.
1: Ya Nuray, sen bana yaz canım. Varsa öyle birisi, hemen radyodan anons yapayım. Kimseye söylemeyeceğim söz. Çok güzel. Peki ikinci isime geçelim.
2: Murat Bey kendileri. Daha önce sanki baktık gibi hatırlıyorum ama hangi Murat bilemedim. Çok Muratlara baktık.
1: Dördüncü Murat. Aa, kötü bir ismi. Şey, bu Murat başka Murat.
2: Ha bu Murat, başka Murat. Tamam,
1: Sen
2: peki.
1: her gördüğün Murat'ı aynı Murat mı sanıyorsun?
2: Ben ne bileyim ya, ne bileyim İbrahim.
1: Soy isimlerini bazen vermiyorum. Kişisel verileri koruma kanunu var çünkü. Ay şimdi sen bir şey söylersin, birileri dinler.
2: Ya birileri, doğru, doğru söylüyorsun.
1: Yani
2: Doğru
1: biliyorsun
2: söylüyorsun.
1: ya, gerek yok yani. Hadi bakalım.
2: Doğru söylüyorsun. Şimdi Murat Bey inançlı bir aile kökeninden geliyor kendisi. Öğrenme merakı da çok fazla. Yalnız biraz kararsız Murat Bey. Biraz kararsızlık eğilimi görüyorum ben burada. Bir işi tamamlayamamada ya da bir işten çabuk sıkılma. Çabuk sıkılıyor. Yani değişken bir ruh hali. Yani ruh hali diyemeyelim de kalp durumunda bir değişkenlik var. Yani mesela bugün bir yemek yedi. O yemekten lezzet alabilmesi için çeşitliliği arttırmak lazım, ufak bir örnek. Ya da bir ilişkisi var, çok fazla o ilişkiyi götüremiyor. Yani hep bir yenilik arıyor. Yani yenilikçi bir yapı kendisi. Biraz sıkılgan diyebiliriz. Ticari zekası çok yüksek. Büyük bir ihtimal ticaretle uğraşıyor. Böyle bir yerde ofiste masa başında iş yapamaz, yani yerinde duramaz bir yapıdan bahsediyor, ama zekası çok aktif, yani içeride kuruyor, dışarıda yansıtıyor diyebiliriz.
1: Böyle ara ara duruyorsun ya, böyle hissiyat mı geliyor? Yani
2: Bana vahiy geliyor.
1: abi
2: İbrahim,
1: çok
2: vahiy
1: iyi ya.
2: geliyor.
1: Bir saniye bakayım, şimdi geldi.
2: Şu an bana vahiy geldi İbrahim. Bir saniye.
1: Tövbe yarabbim.
2: Ara ara duruyorum çünkü hesaplıyorum. Öyle bir hızlı oluyor ki sende.
1: Canım ben öyle
2: İlişkiye
1: hızlı
2: de
1: adamım
2: düştüm.
1: ben. Ben biraz
2: Yani
1: seri
2: burcu yorumu
1: yani.
2: gibi.
1: Sana zahmet. Çünkü
2: Vallahi
1: yayın saniyesi,
2: iyi idare
1: benim
2: ediyorum.
1: saniyesi çok pahalı yayınımın, o yüzden.
2: Ondan değil mi? Ay canım benim. Şimdi Murat Bey büyük bir ihtimal evlenmiş, ayrılmış olabilir. Ama şeyleri var. Öyle bir şey varsa da böyle çok albenili bir adam, yani dışarıda böyle dikkat çekiyor kendileri. Yurt dışı seyahatleri, belki nerede, Türkiye'de mi yurt dışında mı tam olarak bilmiyorum, ama yurt dışı seyahatleri olmuş olma ihtimali yüksek.
1: Söyleyemem nerede olduğunu.
2: Söyle, ben direkt bulacağım onu.
1: Evet,
2: Tamam,
1: son
2: söyle.
1: anları toparlayalım. Bir kişi daha alalım, veda edelim bir 5 dakika sonra Tuğba.
2: Tamam İbrahim'ciğim, hemen alacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz protein ağırlıklı besleniyor. Protein ağırlıklı beslenmemesini tavsiye ediyorum. Biraz su azaltmış. Yani hayatında suyu biraz az kullanıyor. O da onun pozitif enerjiye çıkmasını engelliyor. Ben burada atomik yapısına baktığımda su ve etle ilgili sorunları var. Ufak bir damarsal problem görünüyor. Ona dikkat etmesini öneririm. Tamamıyla atomik yapıdan kaynaklı bu arada. Bir doktora da görülmesini tavsiye ediyorum. Onun dışında ticaretle ilgili beklentileri varsa bu sene bir imzalarla alakalı güzel sonuçlar elde edecek kendisi.
1: Süpersin. Tuba Analiz. Bir isim daha alalım ama bir şarkı molası verelim, öyle alalım, olur mu?
2: Tamam canım benim.
1: Hemen
2: Şarkı
1: şimdi
2: kime gelsin? Söyleyeyim mi?
1: şarkı kime gelsin söyleyelim.
2: Şimdi Ankara'dan beni dinleyen arkadaşlarım hepsine gelsin de, özellikle ismini söylememi istediği Canan Hanım'a gelsin. Ankara'da çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir
1: Ne
2: arkadaşım.
1: güzel ya. Canan Hanım'ın burcu ne?
2: Canan Hanım Koç burcu. Soyadını söylemem demin mazur var mı kendilerini?
1: Yok canım, ne olabilir?
2: Canan Akkaya. Çok
1: Canan
2: güzel bir
1: Akkaya.
2: kadın.
1: Çok
2: Çok hoş bir
1: kıymetli.
2: kadın.
1: Ay ne kadar güzel valla. Allah
2: Evet,
1: mutlu
2: bir
1: etsin.
2: de amin, inşallah. Bir de Emir var. Emir, o da aynı
1: Az
2: şekilde.
1: önce mesaj attı Emir radyoya.
2: Atmıştır o. Kesin atmıştır. Ona da buradan çok selamlar. Çok ilgileniyor. Botoks, dolgu, her şeyimi yapıyor arkadaşım. Sağ olsun. Güzel sektöründe çok başarılı.
1: Tebrikler Ankara'ya, çok selam. Canan Hanım'a ne şarkı yolluyorum? Koç kadınları her şarkıyı beğenmez.
2: Koç kadını ve ama aşk kadını. Aşk kadını olduğu için ona aşklı şarkılar falan bulalım hadi.
1: O zaman dur, ona bir aşk şarkısı yollayayım, dur.
2: Hadi İbrahim,
1: Bak.
2: sen bu işi iyi biliyorsun.
1: O zaman bu şarkı tam Canan Hanım'a gelsin. Hazır mıyız? Koç
2: Hazırız. Dört gözle bekliyoruz.
1: Koç burcunun şarkısı. Koçlar biraz böyle değişken bir ruh haline sahip ya. Hazır mıyız?
2: Evet.
1: Geliyor şimdi.
2: Hazırız.
1: Bak bak.

0: Şimdi Canan Hanım için bir şarkı yollayacağız. Ankara. Acaba ben haftaya Ankara'ya mı geliyorum? Canan Hanım burada mıyız? Emir Bey. Emir Bey de. Ben sizi çok hareketli bir şarkı yollayayım. Az geliyor. Ne diyelim Tuğba? Şarkıyı kime yollayalım?
1: Emirhan
0: Kansu. Hadi bakalım Emirhan Kansu'ya gönderelim şarkı. Ben de Canan Hanım'a da yollayayım ya. Canan Hanım burada mı şu anda? Dinliyor mu bizi?
2: Dinliyor şu an, bizi dinliyor.
0: Hadi dinliyorsa Canan Hanım. Acaba Ankara'da bana Ankara simiti ısmarlar mı Canan Hanım?
2: Hayır, ısmarlamaz olur mu? İbrahim, simiti ısmarlar sana.
0: Ciddi mi diyorsun ya?
2: Canan'ın sana güzel bir cilt bakımı yapsın. Gel Ankara'ya.
0: Hadi bakalım. Canan Hanım dinliyorsanız bir el sallar mısınız radyonun WhatsApp'ına?
2: WhatsApp'ını diye mesaj atmış. Canan sağa bak sağa.
0: Ah Canan ah. Kız daha WhatsApp'ı bulamadım. Benim cildim var ya, ne hale gelir. Canan Güngör dünya iyisi ya, değil mi? Canan Hanım çok, bir de Koç burcu abi. Hayatı 3-0 önde başlıyor.
2: Yani Koç burcu sezileri çok yüksektir onun da. Çok şey, çok tatlı.
0: Hadi bakalım şarkı onun için geliyor.

0: Hazır mısın Didem Türk ben? Şöyle güzel bir anons yapalım da sonra analize geçelim Tuğba'yla. Sevgili dinleyenlerimiz, ben İbrahim Elden hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10-12 arası yayındayım. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de ortak yayında. Çok başarılı bir sunucu benim, çok sevdiğim arkadaşım. Sevgili Didem Türkmen yaptığı her projede işte çok başarılı. Çok güzel bir ekran yüzü ve çok iyi bir sunucu sevgili Didem Türkmen. Önceki günlerde de güzel bir ödül aldı. Başarılarının devamını diliyoruz. Bu salı günü de radyo programımızın konuğu olacak Didem Türkmen. Sektörü konuşacağız. Radyoyu, televizyonu, gidişatı, yapay zekayı, o klip sunumlarını, sonra yaptığı işleri, diğer akışları hepsini Tuğba analizde şimdi analiz yapacak onun. Gerçi Didem bize yazsana burcunu lütfen. Burç ve işte renk ve elementleri yaz sırayla. Vakit yeterse Tuğba'dan rica edelim. Tuğba tekrar selam.
1: Selamlar İbrahim'cim. Evet Didem
0: Canan, Canan duydu mu?
1: Canan, evet Canan duymuş olma ihtimali yüksek çünkü radyolar açık, seni dinliyorlar, yayında akışta gidiyorlar yani.
0: Ankara, Didem Hanım dinledi mi acaba? Didem Türkmen sence duydu mu?
1: Didem Hanım dinledi mi bilemiyorum.
0: Yap bir analiz.
1: Dur bana bir vahiy gelmesi lazım. Dinledi mi acaba?
0: Pınar'la devam edelim.
1: Pınar Hanım.
0: Bahçeşehir, İstanbul'da.
1: İstanbul'dan Pınar Hanım. Oo Pınar Hanım.
0: Bak Pınar'ı ben çok iyi tanıyorum. Bakayım gerçekten. Şimdi Pınar benim
1: Pınar,
0: çok...
1: Pınar'ı tutamıyoruz. Pınar tutulacak bir kız değil. Doğru. Yani ne demek? Çok özgür ruhlu. Çok fazla özgür ruhlu.
0: Bayağı.
1: Pınar Hanım şöyle ki biraz duyguda, aşkta şanssızsınız. Direkt söyleyeyim size. Çünkü olmuyor diyorsunuz, bir türlü olmuyor.
0: Doğru adrese ama, gelmiyor çünkü rotayı yanlış yerlerde arıyor.
1: Yani bu şey gibi deneme, yanılma, deniyoruz, tanıyoruz. Böyle bir heyecan arıyor olabilirsiniz ama inanın öyle olmuyor. Biraz daha radikal kararlar vermenizi tavsiye ederim. Bu noktada, ilişki noktasında özellikle. Yapı olarak biraz inatçı bir kişilik. Yani böyle inatçı, kararlı bir kişilik aslında. Bir de gezmeyi seven bir kişiliksiniz. Yani yerinde duramayan yapı olarak öyle bir yapıdan bahseder. Ama insanlara biraz güvenle ilgili sorunlarınız var, güven probleminiz var. Ama aşk kadınısınız. Yani mantık mı, aşk mı? Kesinlikle aşk tarafı var. Sonrasında da zihin yapısı susmaz der, atomik yapı. Yani çok kuruyorsunuz, geçmiş, gelecek, an, hepsi bir arada. Öyle bir yapıdan bahseder. Biraz içe dönmek, yani biraz sosyallik içerisinde biraz izole olmanızı, siz benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Biraz böyle bireyselleşmeniz lazım. Yani atomik yapı biraz bireysellik teklif ediyor. Bir de toprak mahsulleri yemenizi tavsiye ederim. Sebze ağırlıklı beslenmeden bahsediyorum. Bunları yerseniz bunlar da sizin enerji seviyenizi dengede tutar. Çünkü çok yüksek frekanslı bir enerjisiniz yapı olarak. Bu sene büyük bir ihtimal yurt dışı vesaire oralara gitmiş olma ihtimaliniz var. Şehir dışı da olabilir ama yurt dışı gibi görünüyor.
0: Bol bol yurt dışında zaten.
1: İbrahim, ben şimdi analiz yaparken senin de beni motive etmen lazım.
0: Doğru.
1: Evet, doğru söylüyor ya da ya.
0: Çok doğru söylüyorsun. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Ama rota, rotayı güzel bir yerde şey yapması lazım. Ondan sonracıma. Çünkü bütün böyle enerjisini bazen yanlış kişileri de harcayabiliyor. O yüzden
1: evet,
0: hem enerji gidiyor hem de paraları gidiyor. Biraz eurolarını bana da harcaması lazım yani.
1: Pınar'cığım, benim
0: arkadaşlarını unutmasın.
1: Takip et. Tatlım, çok kısa yorumluyorum seni ama bir baksam sayfa sayfa yorum alacak bir atomik yapı.
0: Bence detayları beraber bakın. Son sözlerini alalım Pınar'la ilgili.
1: Pınar önümüzdeki 3 sene içerisinde hedeflediği noktaya geliyor. İstediği bir şey var onun. Ama o 3 sene içerisinde yavaş yavaş başlamış o adımlar. 2 sene sonra tam, ama 3 sene sonra maddi açıdan çok iyi bir noktada Pınar Hanım.
0: Şu anda da çok iyi bir noktada. Daha bunun noktası ne olacak? Bir üstü
1: daha
0: zaten
1: iyi,
0: Elon
1: daha,
0: Musk'ın
1: daha
0: ortağı yani, olacak. Yani Tesla mı alsın? Tesla hisselerini mi alsın?
1: Yani? Yok, daha iyi bir noktada olacak parasal anlamda. Ama yöneticilik olarak söylemek istersem eğer 2 senesi var. 2 sene sonra tam anlamıyla. Yani kimseye ihtiyacı olmadan bir yönetim şekline geçiyor.
0: Hadi bakalım. Peki gerçi vaktimiz çok bitti. Emir'e bakacaktık ama bence...
1: Emir...
0: Yani Emir'e biz...
1: Emir'e ben her gün bakıyorum.
0: O zaman şöyle yapalım. Emir'e ben şarkı yollayayım. Yani. Çünkü vakit yetmedi. Tuğba Analiz çünkü yarım saatlik böyle tatlı bir sohbet edelim dedik. Tuğba Analiz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldın. Yani bizim için çok değerlisin.
1: Sen de öylesin. Sizler de öylesiniz. Öpüyorum hepinizi.
0: Biz de öpüyoruz. Ankara'dan İstanbul'a geldin. İstanbul'a çok teşekkür ediyorum. Enerjisini aldın. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman önümüzdeki hafta acaba ben mi gelsem Ankara'ya?
1: Tabii ki biz daha Ankara simidi yiyeceğiz. Bekliyoruz seni İbrahim'ciğim.
0: O zaman Ankara'ya geldiğimde beni neler bekliyor?
1: Biliyorsun bizim oranın...
0: simidi çok meşhur.
1: Simidi çok meşhur.
0: O zaman ben bir Ankara simidi yemeye geliyorum o zaman. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Çok İbrahim. Öpüyorum. Günün güzel geçsin.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşçakal Tuğba Analiz. Instagram'dan göz atın lütfen. Tuğba Analiz. Hoşçakal Tuğba.
1: Tamam canım. Ben öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.
0: Biz de bay bay. Bu havalar neye yarar seni? Ankara'dan Canan Güngör'e de gönderelim. Canan ne yapıyorsun? Acaba bana cilt bakımı mı yapman lazım? Güzel. Emir de.

0: Ağustos'ta Kırıkkale'de olacağım.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
0: Bana da bakın demiş. Aa bak doğru ya. Tüh Ayşegül şimdi gördük güzelim ya. Dur. Kuzenime bir bakmam lazım. Tuğba hemen kuzenime bak. Ömer'cim dublaj okulu hoş geldin dostum. Nasılsın? Sigortacıların kralı adam ya. Seviyorum onu. Bu şarkı ona da armağan olsun. Şimdi Tuğba'ya attım. Eğer yetiştirebilirse sesli mesaj atar. Ayşegül ben de sana atarım. Merhaba iyi yayınlar hocam demiş. 29.02.80 sevgili dostum valla süpersin. Balık burcu, yeşil su, elementleri de yazdım ama vakit yetmedi ya valla. Ömer sözüm olsun ama dostum olur mu? Emine abla, bu arada sen neye kızgın surat atmışsın? Anlamıyorum ki. Biz o Murat abiye bakmadık ki. Biz senin kocana bakmadık, başka Murat o. Allah'ım ya. Abla yemin ediyorum var ya, senin şu kafan bende olsa, dünyada var ya, gitmediğim yer kalmaz. Acaba Emine abla şu an çok mu mutlu? Zuhal ablam da geldi. Günaydın İbrahim, nasılsın? Güzel bir gün diliyorum demiş. Ablacığım nasıl oldu annen? Çok selamlar. Erdinç abi geldi ya. Kapadokya'dan bizim Honey Otelleri. Abi ben ne zaman geliyorum biliyor musun? 17'sinde, 17 Eylül'de Kapadokya'dayım. Simge Sağın'la 17 Eylül'de Kapadokya'da olacağım. Honey Kapadokya burada mıyız? Gel. Selamlar Erdinç abi, hayırlı işler. Ramazan abi bereketli olsun. Bir gideyim Honey Oteli bir ziyaret edeyim ya. Didem geldi mi radyoya şu anda? Didem Türkmen'i de kaydedelim benim kıymetli sunucu arkadaşım. Beyaz kırmızı sak mavi demiş. Sak mavi ne oluyor be Didem? İkizler burcuyum diyor. Vay 6. ayın 5'i güzel. Acaba Didem'in yükseleni ne? Baksana benim bu arada en çok anlaştığım burç ikizlermiş. İbrahim tabii ki dinliyorum seni demiş şu anda. Çok teşekkürler Didem, hazır mıyız? Salı günü Didem Türkmen radyoda konuğum olacak. İkizler kadını. İkizler burcunun bakalım özelliğini taşıyor mu? En sevdiği renkleri de yazmış bu arada. Hemen Tuğba'ya onu da atayım.

Acaba yükselen nedir? Önemli olan onlardan biri diyor. Arkadaşlar Didem Hanım'ı da kaydedelim hemen. Beyaz, kırmızı, sak, mavi. Sak. Ayten geldi İstanbul'dan. Hoş geldin İbocuğum, günaydın. Nasılsın demiş. İyiyim, sen nasılsın?

Murat abinin keyfi yerinde ya. Balkonda. Bak ben gelecektim ne güzel. Orada güzel bir radyo yayını yapacaktım ama işte senin bu kocan Emin abla. Yok canım aşkımı özledim. Yok onu görmem lazım. Yok bilmem ne. Yok bilmem ne. 56 tane böyle bahane üretti bana. Ben ama anladım tabii bahane olduğunu. Abi ben bir iletişim dersleri veren bir eğitmenim ya. Yani. Nasıl anlamam adamın bana bahane üretip üretmediğini. Eve geldik şimdi daha iyi çok şükür demiş. Çok teşekkürler Zuhal ablacığım. Bir moral olsun anneannemize. O zaman hazır mıyız? Gelsin şarkılar.

Şimdi güzel bir şarkı molası verelim. Ben de bir kahve içmem lazım. Valla sabahtan beri konuşuyorum bir saattir radyoda. Yaraları ben deştim, iyileşmeyi bekleyemem. 17 Eylül'de Kapadokya'dayım Simge Sağ'ınla. Hazır mısın Simge? Kapadokya. 17 Ağustos. 17 Ağustos diyorum ya. 17 Eylül ne? 17 Ağustos. 17 Eylül'de kafam gitti yani. Kapadokya'dayız. 17 Eylül Simge Sağ'ınla sahnede olacağız. Biraz eskileri konuşuruz. Biraz normali konuşuruz. Heyecanla bekliyorum demiş. Abi 17 Eylül'de notunu al Erdinç abi. 17 Eylül İbrahim El'den Kapadokya'da. Sanatçım Simge Sağ'ınla. Seko bizi dinliyor mu ya? Serkan ne yapıyorsun kanka? Aynen kank, seni dinliyoruz. Serkan'cığım ne yazdığını da görmedik. Hadi daha şimdi gördüm bak. Ben değiştim, iyileşmeyi beklemem. Serkan acaba öğlen bizi yemeğe mi götürecek? Ölüyordum aşkından. Sevgili Nida, Ecem, sevgili Sena ve sevgili Ezgi için şarkı Ayşegül'e derman olsun. Hazır mısınız kızlar? Ben de geliyor muyum demiş. Nida sen gelirsin diye seni çağırmadık ya.

Serkan Aydın kıymetli dostum, o da İstanbul Festivali'ni bitirdi. Dinliyoruz şu anda. Sevgili Sekoya diyor ki İstanbul Festivali bitiş ama manifesti yapacak İzmir'de. 28, 29, 30 Ağustos'ta İzmir'de olacak ama ben Ankara'da olacağım o tarihlerde. Bizimkisi de güzel bir festival olacak. Mersin'deki dinleyicilerimiz, 30 Ağustos'ta da Mersin'deyim. Mersin, Erdemli'de. Ne kadar güzel vallahi ya. Keyfimiz yerinde demiş. İbocuğum bana da bir şarkı armağan eder misin? Tabii ki. Serkan diyor ki tüm kuzenlere de selam. Sekocuğum teşekkürler. Kuzenler de sevmiş seni. Ezgi bayılmış. Dün gibi yaşananlar. Acaba Ecem Gökçe bizi bugün ekti mi?

0: çektirmeyi.
1: Hazır mıyız? Kaldır kolları İstanbul.
0: Gelirdi bana.
1: Yarın Atina'da olacağım. Atina'daki dinleyicilerimizle buluşacağız. Atina yarın akşam. Muhteşem bir eventte olacağım Atina'da. Cumartesi günü de süper bir düğün var. Sevgili Sadık'ı evlendiriyoruz Atina'da. Değerli avukat ablamız Nesrin ablamızın oğlu. Atina'da çok lüks bir otelde düğünleri olacak. Ben de orada sunuculuk yapacağım.

Ecem bize ceza olarak şimdi ne yapacaksın Ecem Gökçe? Ceza olarak biz Ecem'e ne ceza verdik şimdi? Ezgi, Ayşegül, Nida, sevgili Sena, bir yazın bakayım bana. En son yazışmanızı şöyle bir göreyim. Ecem bugün yok, Sena da yok. İkisine ne ceza veriyoruz? Sevgili Seko, yayından sonra ara beni Serkan'cığım. Kuzenler nerede diyor. Kuzenler şu an çalışıyor kanka. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tane çilekli Pindrinks alıp hemen geliyorum. Biliyorsunuz Pindrinks çilekli, limonlu, beyaz şeftalili, ağ dudulu. Birçok çeşidi var ama ben en çok beyaz şeftali olanı çok seviyorum. Bir de çilekliyi çok seviyorum. Ben şimdi bir Pindrinks alıp hemen geliyorum. Lıkır lıkır lıkır lıkır Pindrinks. Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks soğuk için. Her içtiğiniz Pindrinks bana doğrudan katkı sağlar.

Vallahi diyor Ezgi bir tiramisu'yu yaptıralım demiş. Aynen. Onu güzel yapıyor. O kadar demiş. Ya Ezgi dur ya, Ecem'in üstüne çok da gitme. Bugün psikolojisi iyicene bozulacak vallahi psikoloğumuzun.

0: Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, güzel şarkılar eşliğinde program devam ediyor. Orada benim komşularım bana çok güzel börek getirmişler az önce. Çok teşekkürler ya. Suna, Rümeysa, onlar hemen yan tarafa yeni taşınan arkadaşlarımız burada. Enerjileri de güzel. Çok da kıymetliler vallahi. İbrahim, günün güzel geçsin. Ben onlara hep yardım ettim burada. İşte buradaki insanlarla tanışmalarını falan. En zararlı insanlar kim? Mesela hemen yan taraftaki çocuğa dikkat etmesi gerektiğini. Çocuk çünkü her türlü yazılır yani. Hepsini söyledim. Kızlar da bana börek yapmışlar. Çok da tatlı. Ondan sonra cima. Acaba ben çok iyi niyetli birisi miyim? Hep bu yüzden mi kaybediyorum? İyiler bir gün kazanır ya. Hediye Bilic, güne bir söz bıraksana. Çok kıymetli söz yazarı. Mesela benim en çok sevdiğim bir söz var. Aslında onu paylaşmak istiyorum. Benim için insanlar ikiye ayrılır. Sevdiklerim ve diğerleri. Sevdiklerim de ikiye ayrılır. Çok sevdiklerim ve diğerleri. Çok sevdiklerim de ikiye ayrılır. Sen ve diğerleri. İbrahim Elden, yapma bunu. Aşka geldik. Kapadokya'ya ayın kaçında geliyorsunuz? 17 Eylül Simge Sağın'la Kapadokya'da olacağım. 18'inde de Almanya'da olacağım. İbrahim Elden özel event.
1: Geri dönmek için geç kaldın, sıra sende.
0: Şimdi Hediye Bil için çok güzel şarkılar var. İyi kalemi çok güzel, yüreği kalbi çok güzel, iyi yazıyor. O yüzden şarkıları da inşallah 2026'nın sonlarına doğru işte etkinlikler, konserler ve eventlerle gerçekten de sevenleriyle buluşacak. Onun da heyecanını da yaşayacağız hep beraber. Türkiye'deki radyolar yeni şarkısını çok beğendi. Çık gel. Çık gel hadi Hediye. Acaba Antalya'da muhteşem bir enerji mi var? ...7 Eylül, 10 Eylül Antalya'dayım. 11 Eylül Kuzey Kıbrıs. 12 Eylül İstanbul Ataköy Anima. 17 Eylül Kapadokya Simge Sağın. 18-22 Eylül Almanya Stuttgart Hellenberg Heidelberg. ...25 Eylül İtalya Rimini...

Sevgili dinleyenlerimiz, tabii benim her zaman istediğim bir şey var. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Güzel insanlar her zaman güzel insanlarla olmalı. O yüzden hayatınızda her zaman pozitif insanlar olsun. Yeni insanlar tanıyın, güzel akışlar yaşayın, mutlu olun, mutlu edin. Çünkü bu hayata bir daha gelmeyeceğiz. Gülşen'in dediği gibi, bu şarkının sözleri acaba hangi burç için? Bence boğa. Acaba boğalar ve ikizlerin şarkısı mı?

Tim dinliyor, benim çok değer verdiğim bir arkadaşım. Penta ailesine çok selam. Yeşim, ne yapıyorsun? Çok güzel görünüyorsun ya. Yeşim ve arkadaşı Seda kız kıza tatile gitmişler. İbocum seni niye çağırmadık biliyor musun dedi. Neden dedim, gelirsin diye. Vallahi gelirdim ya, gerçekten gelirdim. Seni dinliyoruz şu anda. Birazdan denize gireceğiz. Radyomuz açık. 12'ye kadar sendeyiz demiş. Şarkı istedi benden. Yayından sonra da ara beni diyor. Hadi bakalım. Yeşim ve Seda için geliyor. Şu an tatilde olanlar, konumumuzu söylemezsen seviniriz demiş. Tabii canım, o kadar da değil yani. Şimdi ben senin için desem ki Kıbrıs'ta kız kızla tatile gidiyor, ayıp etmiş olur. Benim en sevdiğim otel bu arada. Size birazdan bir özel bir içecek yollayacağım kızlar. Bekleyin. Size birazdan bir Pindrix yollayacağım. Yeşim ve Seda şu anda Kuzey Kıbrıs'ta, benim en sevdiğim oteller arasında. Otelin patronu benim çok yakın arkadaşım. Müdürleri falan zaten kankam, kasino patronları. Hemen arıyorum sizi, biraz size böyle güzel bir sürpriz yollayayım. Videoyu ve fotoğrafı çekin, benim WhatsApp'ıma atın.

Ya ben bu şarkının sözlerini çok seviyorum ya. Sana ben lazım, bana da sen. Çok iyi ya. Abi ben bu kafayı seviyorum ya. Enerjisi çok yüksek bir şarkı. Bence Akreplerin şarkısı demiş. Bu şarkının, hani bu şarkı bir söz. Gülşen'in mi? Yok ya. Nida diyor ki Akreplere gelsin. Gülşen'in şarkısı. Bence Boğalar da taşıyor. Hasretim gözyaşımda. Anne bunu atlatabilirdi kalbim. Denedim ama dönemem. İbocuğum bize ne yollayacaksın? Heyecanlandırdın bizi demiş. Yeşim ve Seda Kıbrıs'ta bizleri dinliyor. Birazdan göreceğin canım ne yollayacağım.

Hediye Bilic'in bir şarkısı var, Yolunu Bulur. Çok güzel bir şarkı, biliyor musunuz? Ben bu şarkıyı ne zaman dinlesem kendime armağan ediyorum şarkıyı. Çünkü bir gün enerjiler yolunu bulur. Hediye Bilic yolunu bulur, gelsin. Sinem diyor ki bana şarkı yok mu İbocuğum, aşk olsun demiş ya. Tabii ki var ya. Arkadaşlar burada herkese şarkı var, bana yok falan olur mu? Ben bir radyocuyum yani.

11 Eylül'de Kuzey Kıbrıs'tayım. Kıbrıs'taki dinleyicilerimize de çok selamlarımızı iletelim. Cuma günü Kıbrıs'ta olacağım. 12'sinde de İstanbul'a dönüyorum sabahı. Akşam Anima'yla muhteşem bir Rus teknesinde, dünya ünlü bir Rus iş insanının teknesini, abi tekneyi bana emanet ettiler. O tekne batar ya. Abi o gece var ya, yemin ediyorum. Bence hiç iyi bir şey yapmadılar. Ben çünkü çılgınlar gibi eğleniyorum. Geliyor şarkı, hazır mıyız? Hediye Bilic.

0: da kazanan hep iyiler olur.
1: Aşkta kazanan hep iyiler olur ya. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Enerjimizi bir üst seviyeye taşıdı yani. Aranızda güzel oynayanlar varmış. Buyurun efendim.
2: Allah Allah.
1: Bir sağ, bir sola. Yapıştır yuvacım euroları. Yarın Atina'da, yarın akşam Atina'da çok güzel bir etkinlik var, event var. Cumartesi de sunuculuk yapacağım güzel bir düğünde. Cuma cumartesi Atina'da olacağım.

Turgay Aydın'a çok teşekkürler. Biletimi business aldığı için 1F. Ya ben 1F olmadan uçamıyorum ya. Gerçekten bana destek olan tüm böyle hava yolu şirketlerine, işte patronlarıma teşekkürler.

Şimdi az önce çok güzel kıymetli dostum Ali abim de yayında. İyi ki varsın güzel dost. Düş parçası Ali. Bana çok güzel bir şarkı, çok güzel bir video yollamış. Adam.

Günün şarkısı gelsin o zaman. Çok tatlısın, şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara, kömürcü mü baban senin? Eskilerden çok tatlı bir şarkı ya, vallahi.

0: misin?
1: Evet, çok tatlıyım diyenleri bir görelim. Bu arada tek gösterimlik fotoğraflar açamıyorum Figen'cim ya. Almanya'dan bir kez daha at fotoğrafını. Atı, okay. Bir kez daha. Nuray geldi. Nuray Altundaş. Nuray ablacığım hoş geldin. Nasılsın? Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Anka Premium Event sevgili. Bircan'a da çok teşekkürler. Hangimizin böreği daha lezzetli acaba demiş. Vallahi gerçekten börekler çok güzeldi ya. Bircan. Ayşegül hatta mısın? Günaydın.
2: Günaydın, günaydın kuzen. Nasılsınız?
1: Vallahi çok teşekkürler. Benim Ayşegül kuzenim çok tatlı ve bütün ekibi de topladı vallahi. Bizi radyomuzu, ortak radyo yayın yaptığımız tüm frekanslarda çok böyle güzel böyle herkese dinlettin. Teşekkür ediyorum.
2: Ya rica ederim, ne demek. Ben bütün çevrem, arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, herkes bir yana FM'i dinliyorlar.
1: Ne kadar güzel ya. Bütün hem App Store, Google Play ve WhatsApp her yerde. Bizim ailede bu özel bir durum değil mi? Baksana sen benim kuzenimsin. Sen de böyle çok çalışkansın. Hemen böyle ahtapot gibi 8 koldan saldırdın vallahi. Ne kadar güzel.
2: Vallahi kuzen sorma, daha bir sürü kişi dinliyor benim çevremde, biliyor musun? Mesela işte İngiltere'den arkadaşlarım dinliyor, Amerika'dan arkadaşlarım dinliyor. Herkes bir yana FM'de, yani öyle patladım.
1: Ya çok iyisin, baksana dinlenme oranlarımız %18.1 büyüdü mesela. Ağustos ayının ya. Tabii ki Ağustos ayının 3. çeyreği ve büyüme gerçekten acaba senden mi kaynaklı?
2: Vallahi bilmiyorum ama biz Pindrinks de bol bol içiyoruz bu aralar. Her akşam Pindrinks alıyoruz. Bu arada Migros sanal marketlerde bulunuyor Türkiye'de. Bunun da haberini vermek istedim.
1: Evet, sen yine Viyana'da iç. Viyana'da içelim ki bize yarasın şu anda.
2: Viyana'da mı? Tamam.
1: Sen Viyana'da iç.
2: Arkadaşım yok ama buradan Yağmur falan herhalde vardı, yayınına geliyordu değil mi? Viyana'da yaşıyor bunlar.
1: Evet evet, Viyana'da yaşıyor. Yağmur Almanya'da.
2: Ha, Yağmur Almanya'da mı?
1: Viyana'da.
2: Tamam, biz kızlarla gider Viyana'da da Pindrinks içeriz. Biz bu aralar fanıyız çünkü. Böyle bir içecek yok. Gültensiz. Tam böyle sağlıklı.
1: Pindrinks'i herhalde benden duydun değil mi? Yani sevgili
2: tabii,
1: kuzen.
2: Tabii. Sizden duyduk yani. Hepimiz senden duyduk.
1: Ya bakar mısın?
2: Dedik, ya canımız çekti dedik. Nerede satılıyor? Yok mu Türkiye'de hiç falan filan.
1: Zaten, böyle... Ama Viyana'daki bizimkisi Viyana Pindrinks. O böyle bizim tanıttığımız Viyana'daki Türk marketlerde ve tüm marketlerde. Sizi geldiğiniz zaman zaten... orada evet. Da sosyal medya içerik videolarda siz de çekmek isteriz videolarınızı.
2: Tabii tabii. Şimdi ben bir tane şarkı armağan etmek istiyorum. Makarayız abi ekibine.
1: Tamam. Makarayız biz.
2: Benim bir şarkım var. Bülent Ersoy ve Tarkan'dan Bir Ben Bir Allah Biliyor şarkısını istiyoruz biz.
1: Bugün kadro geliyor mu lazanyaya?
2: Aa, bugün lazanya partisindeyiz kuzen. Ya. Kuzenim bu arada çok güzel lazanya yapar. Ben daha önceden deneyimledim.
1: Ben geldiğiniz zaman size lazanya yapacağım çok güzel ellerimle. Ondan sonra kadroda gerçi Ecem eksik, psikoloğumuz eksik ama olsun, sıkıntı yok.
2: Bir Sena şey söyleyeceğim. Parmesan peyniri İtalya'dan mı geldi?
1: Hepsi İtalya'dan canım, hepsi. Yani Faruk geçen gün bana getirmiş. Faruk benim Rimini'den arkadaşım. Geçen gün bana makarna getirmiş. Makarna yap diye. Parmesan peyniri, bir de özel beşamel soslarını kullanacağım içeriklerin hepsi İtalya'dan ya.
2: Daha... Süt de mi İtalya'dan geldi?
1: Hepsi ya. Süt bizim...
2: Keşke süt Hollanda'dan gelseydi ya. Yani. İnekleri Hollanda'nın başım ya.
1: Aynen. Sütü marketten aldık.
2: Olsun, laktozsuz ama değil mi kuzen?
1: Aynen.
2: Çünkü biliyorsun glutensiz içecek, laktozsuz süt falan, biz böyleyiz.
1: Öyle besleniyoruz
2: yani. Ekip olarak.
1: Aynen, süpersiniz. O zaman günün şarkısını, hangi şarkı istemiştin?
2: Makarayız abi ekibine benden şey gelsin lütfen. Bir Ben Bir Allah Biliyor Tarkan ve Bülent Ersoy'dan.
1: Bülent Ersoy, Tarkan, Bir Ben Bir Allah Biliyor. Gelsin bakalım şarkı. İyi dinleyin o zaman. İyi ya, dinlemeler.
2: Çok teşekkür ederiz. Bütün gurbetteki kardeşlerimize de selam olsun. Bir gün İstanbul'a gelsinler de yürüyüş yapalım hep birlikte. Aa. Ezgi de dört gözle bekliyor bu arada.
1: Bircan'ı bekliyordur o.
2: Evet, Bircan'ı bekliyor Ezgi.
1: Bircan ya. Bircan her sabah Anka Premium Event Bircan şeyde Stuttgart'ta yürüyüşte Almanya'da. Bak bir gün ne yapalım biliyor musun? Benim Ataköy'de Fit Spor diye çok kıymetli bir arkadaşım var. Figen. Yoga hocası. Hep beraber toplanalım. Her pazar günü yürüyüş günü bizim. Tamam mı? Ataköy'de.
2: Aa, olur, bize uyar. Bize uyar.
1: Bu pazar olmaz ama. Haftaya pazar da olmaz. Aralığın sonuna kadar da olmaz. 2027.
2: 2027'ye zaten biz fit gireriz diye düşünüyorum. Sana gerek kalmaz o kadar.
1: 2027'nin ilk pazarı olsun, tamam mı? Bali'ye gitmeden.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Bizi de Bali'ye götürüyorsun değil mi? Makarayız abi ekibine.
1: Beş kızla uğraşamam ben Bali'de. Bali'ye tek gelin diyorlar çünkü. Sevgili.
2: Tamam kuzen, canın sağ olsun.
1: Seni seviyoruz kuzen, iyi ki varsın. Hadi dinle şarkıyı.
2: Ben de seni seviyorum, iyi ki. Hadi, teşekkürler.
1: Akşam lazanyada görüşürüz.
2: Akşam lazanya partisinde görüşmek üzere. Pindirinkslerle birlikte.
1: Kimle?
2: Pindirinks.
1: Pindirinks, evet.
2: Pindirinksiz yiyemem.
1: Tamam, pindirinksi sen getir. Hadi bay bay, görüşürüz.
2: Tamam, hadi görüşürüz.

Stuttgart'a bekleriz yürüyüşe demiş. Bak Bircan sizi davet ediyor Ezgi. Ezgi Ayşegül. Ezgi Ayşegül, Sena, Nida ve Ecem'i davet ediyor Stuttgart'a. Şey, Bircan davet etme, gelir onlar. Vallahi gelir. Bu beşi var ya, hayatında görebileceğin en çatlak arkadaşlarımız yani. Benden de beterler onlar.

İbo'cum keman çalmak ister misin? Ben sana keman çalmayı öğretmek isterim diyor. Aa, çok isterim ya. Sevgili Meltem, vallahi çok isterim ya. Kemandı, piyanoydu. Bana bunları öğretirseniz çok sevinirim. Ama para vermem ben. Ben de Ezgi gibiyim. Böyle şeylere para vermiyorum. Ama ne kadar kıymetli. Bence para vermek lazım. Çünkü bunu öğreten kişiye katkı sağlamak kıymetli bir şey. Ezgi yapmıyor işte öyle şeyler. Sevgili Ezgi, sana akşam bir pindirings hazırlayacağım. Tam senin seveceğin bir tat. Lazanyanın yanında 10 numara gidecek. Yemeden içmeden kesildi. Eceme yok. Selam, ben Sibel. Nasılsın İbo'cum? Seni çok seviyoruz demiş. Çok teşekkürler. Semra'nın şarkısını Çiğdem çok seviyor ya. Semra Sima. Nerede Semra? Kız Semra, nerelerdesin? Semra Sima, bir kalp atar mısın bize? Kalp atmazsa kalbimizi kırar değil mi? Güzelim benim. Çok başarılı bir televizyoncu, ünlü bir oyuncu ve sevilen bir sanatçı Semra Sima. Sakarya'dan enerjisini tüm Türkiye ve Avrupa'ya yolluyor. Ve her günde yapımcıları da dinliyor ve radyomuzu da çok seviyor. Bizi çarşıya, pazara, her yeri dinletiyor. Bence Semra Hanım gerçekten bir alkışı hak etti. Semra Sima ve Yeter şarkısı şimdi radyonuzda. Artık

0: çektirdin.
1: Ben de öylesine söylemem zaten. Bence arkadaşlar gelsin, Stuttgart'ta bir evleri var diyor. Oo. Sen varsın ya sen. Bircan, senin de şimdi evin büyüktür, yayla gibidir. Bundan anca sığar çünkü. 5 kız. Manifest gibiler valla, beraber geziyorlar. Çiğdem bu şarkıyı çok seviyor ya. Atakum'dan Çiğdem. Bizim İbo'nun melekleri Çiğdem bu şarkıya bayılıyor. Sevgili Bircan bayılıyor bu şarkıya. İbo'nun melekleri Stuttgart. 18-22 Eylül'de Stuttgart'tayım. Çok güzel bir buluşma yapacağız. 19 Eylül'de Nuray ablanın o güzel dükkanında. Gideyim de orada bir ejderha yapayım. Bir dövme yapacağım arkadaşlar. Ejderha dövmesi yapacağım. İbo'nun ejderhası. Ecem diyor ki Pindirings İbrahim Elden.

tek atımlık, tek gösterimlik şeyleri açamıyoruz. Aa, canlarım benim. Fotoğrafları bir kerelik atıyorsunuz da tek gösterim. Ben onları açamıyorum radyoda. Semra Sima Yeter tüm dijital platformlarda. Bir de bu arada Semra'nın yeni şarkısı Oksijen de yakında çıkacak. Dinliyorum bir yandan da bitki ve meyve suluyorum. Ne kadar güzel, bitkileri ve meyveleri suluyormuş. Vallahi süpersin ya Semra Sima. İbocuğum Fransa'ya geldi, Fenerbahçe'nin rövanşını beraber izleyelim demiş. Osman abi olur aslında.

Figen yine selfie yollamış. Çok güzel bir enerjisiyle, biliyorsunuz ki o da bizim İbo'nun Melekleri grubundan. Sevgili Figen'e de teşekkürler. Harikasınız ya. İzmir'e ne zaman geliyorsun cancağızım diye bir mesaj var Tuğba'cığım. İzmir programımız. Normalde manifest vardı ama ben yokum orada. Serkan Bey. Serkan'cığım var. Hadi yavaş yavaş veda edelim. Son mesajları alalım ve az sonra veda için buradayım. Bintat süpermarketlerinde Pindinix var mı demiş. Tabii ki var Arzu. Bintat süpermarketlerinde indirim var. Güzel ürünler var. Fırsatlar var. Güler yüzü hizmet var. 22. Viyana'ya gidersen benim de çok çok selamımı söyle. Bu arada Viyana'da Pindinix güzelini seçeceğiz. Acaba Pindinix'i en güzel kim içecek? En güzel içecek Pindinix, güzel içecek, enerjimizi yükseltecek bir yarışma yapacağım. 4-6.

son şarkıyı bir kişi belirleyebilir mi ya? Şenol abi hoş geldin yakışıklı abim. Şenol abi seviyorum ya. Günaydın kankam, hayırlı günler demiş. Şenol abi gelim de beni metroya bindir ya. Şenol abiyle metro 10 numara çok zevkli geçiyor. Bir tane de kart bana alalım ya Şenol abi. Kaç euro? Aynen çok güzel ya. Onu ben yazdırmayayım. Ejderha yaptıracağım. Şenol abi. Hadi son şarkıyı bir dinleyicimiz belirlesin. Radyoda son şarkı bugün. Bu arada yarın uçak saatime denk geldiği için yayına giremeyeceğim. Ali abiye de haber vereyim de sonra. Bir hayatta ondan ilüzyon var. Biliyorsunuz ki bazen cumartesi gündüz, bazen cumartesi gecesi, bazen pazar gecesi radyoda yayın yapıyorum. Aşkın Sesi ya da hafta sonu neşesi gibi böyle tatlış tatlış yayınlarım oluyor. Bunlar da bizi güçlendiriyor. Yarın Türkiye saatiyle uçağım 10'da mı? Bilmiyorum ki bakayım tür. Aynen. Kapımın önüne yatsın ya da o. O yüzden yarın tam yayın saatime denk geleceği için havada olacağız. Eğer pazar günü bir aksilik olmazsa pazar gecesi Aşkın Sesini belki yetişebilirim. Uçağa bakacağım, hani inişime bakacağım. Haberiniz olsun yani. Son şarkı hangi şarkı olsun? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Vallahi bugün ağır misafirlerim var. Lazanya keyfi bugün 19.30'da ama 18 kokteyl. 19.30 lazanya partisi. Saat çift sıfıra kadar hizmet vereceğiz. Sonra hepsini göndereceğim. Evlerine. 18 çift sıfır arası bugün çok kıymetli. Sevgili kuzenlerim, arkadaşlarım burada olacak, bende olacaklar. Enerjilerimiz maksimum olacak. Bu şarkı çok güzel ya. Hadi veda edelim, saat tam 12.

Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda bizleri kim nerede dinliyor dedik. Son şarkımız Şenol abi, seviyorum seni, adamsın ya. Şenol abi gezdir beni ya, geleyim de. Ama yok, bu Eylül'de olmaz. Ben bir dahakine geldiğimde rahat rahat gezerim. Çünkü 4-6 Eylül'de çok kıymetli Radyo 45'liğin sahibi, Kalp FM'in patronu İsmail abimle, dostumla geleceğim. Yetişemeyiz yani, çünkü onu gezdireceğim.

0: Selçuk, ne yapıyorsun benim yakışıklı kardeşim? Melisa Hanım'la beraber bizi dinliyorlar. Acaba Melisa Hanım'ın burcu nedir? Melisa'nın burcu ve yükselenini bize yaz. Ona son şarkıyı yollayalım Selçuk'tan. Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Atina'da olacağız. Yunanistan'da, Atina'da. Yarın muhteşem bir event'e katılacağım. Cumartesi günü süper bir düğün sunumu var. Biraz zenginlerle takılayım ya. Son günlerde valla Euro'nun yüzünü görmeyi unuttum valla. Biraz para kazanayım da yürüyüşüm değişsin. Ben biraz cebime para koyunca var ya, acayip derecede şımarıyorum, biliyor musunuz? Valla para beni bozuyor ya. O yüzden Allah böyle kısıtlı kısıtlı veriyor. Ali Süzen bazen bana böyle az az gönderiyor ki parayı hemen yürüyüşüm değişmesin diye. ...17 Eylül'de... Kapadokya'dayız. Kapadokya'daki dinleyicilerimiz sormuş. 17 Eylül Simge Sağın'la Kapadokya'dayım. 18 Eylül'de Almanya Stuttgart'ta olacağım. Soranlar için. Şehir dışı programlarımda Antalya var. 7-10 Eylül Antalya'dayım. 11 Eylül Kuzey Kıbrıs. 12 Eylül İstanbul. Çok soruyorsunuz. Ben de onları soruyorum. Hani ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Kuzen... Kesin kesin demiş. Teşekkürler. Selçuk, burcu ne?
1: Kaptan pilotunuz konuşuyor. Değerli yolcumuzun kalbini tekrardan kazanabilmek için hazırladığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Yolculuğumuz yaklaşık bir gün sürecektir. Umarım beni affedebilirsin.
0: Acaba İbrahim Ali'den pilot olsaydı kaç bin fitte uçardı? Ölümsüz Aşklar. Hangi şarkı o ya, Ölümsüz Aşklar? Ebru Gündeş mi söylüyor onu?
2: Beni sana bağlayan tek söz, seviyorum.
0: Bu şarkı da güzel be. Bir bölüm dinleyelim mi? Ölümsüz Aşk. Melisa bize burcunu yazana kadar Selçuk, biz bu şarkıyı bir bölüm dinletelim.

0: gider.
1: Akrep mi? Abo. Sağımız solumuz bugünlerde akrep dolu valla. Selçuk sevdiğim bir kardeşim, dostum. Ona da çok selam. Melisa Hanım'la beraber keyifle dinliyorlar. Şimdi ben size çok güzel bir şarkı yollayacağım. Bu can yasta. İbo'cum bize de lazanya yapar mısın demiş. Almanya'ya geldiğinde. Ya beni mutfağa sokmayın Almanya'da. Keyif yapmaya geleyim kızlar yavru ya. Valla. Ölümsüz aşklar. Valla Almanya'da beni çalıştırmayın ya. Olur mu? Bugün mesela bizim işte Ezgi, sevgili Ayşegül. Onlara lazanya yapacağım. Sena. Onlar tadını çıkartsınlar. İtalya'dan. Keyifli bir gün olsun ya bugün valla. İbo'cum bana da lazanya yap diyenler var mı? Bir parmakları göreyim. İbo bize lazanya yap diyenleri bir göreyim. Selçuk sana da yapayım mı lazanya? Acaba bu şarkı akrepler için mi? Sinem diyor ki en güzelini beşamel sosu da ben yapayım demiş. Beni de davet eder misiniz akşama? Çok üzgünüm canım ya. Vallahi davet edemem. Kızlar parçalar beni valla. Bizim kızlar bildiğin sakin kız değil bunlar. Çok normal bir kız da değil bunlar. Acayip kıskançlar mesela. Bizim Ayşegül, Ezgi parçalar beni valla. O yüzden bir dahakine seni davet edelim.

sana etraf. Figen diyor ki bana da lazanya yap demiş. Bircan'a da yapacağız. Tamam, Almanya'daki sözüm olsun, size de lazanya yapayım. Kara toprak altında. Lazanya isteyenler yazsın bana lütfen. Kanka, iki Viyana sokakları bize dar gelir, iki kovaya. Doğru söylüyorsun vallahi. Şenol abim.

Instagram'dan seni nasıl takip alabilirim demiş İpek. İbrahim Elden TV. Instagram'dan bana göz atın lütfen. İbrahim Elden TV. Bir bakın bakayım yakışıklı mıyım?

Marmara. Tüm çirkefliğimiz ortaya çıktı diyeceğim. Yok be güzelim. Güvenme geçti. Güzeller güzeli psikoloğumuz. Kıymetli dostlar, hadi gelin sarılayım size. Şarkı güzel. Avrupa'dan gelen arkadaşlarımın bana getirdiği hediyelerden bir tanesi de parfüm. Yaklaşık 8 adet parfüm gelmiş bana bu yaz. Artık var ya 2 yıl kullanırım bunları ama ben çok hediye ediyorum. Bana hediye gönderen parfüm, çikolata ve gerçekten Avrupa'dan gelen herkes, kahve çekirdekleri bol bol getirdiniz. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız vallahi. Salmadan yaşarsan şöyle bir an... Selçuk bu nasıl bir şarkı? Bizi öldürdün yemin ediyorum. Vallahi tansiyonum 21'e çıktı ya bu şarkıda. Ya Melisa'ya başka güzel bir şarkı yollasana. Kadıncağıza. Yok ya bu Selçuk aşk işlerinden anlamıyor ya. Bak size ben bir şarkı yollayayım. Dur bu olmaz. Biraz daha heyecanlı bir şarkı yollayayım. O ne abi? Aynen. Böyle içimizdeki o tutkuyu çıkartalım. Kaldır kolları İbrahim Elden. Bu şarkı bence tüm boğa burçlarına, akrep burçlarına ve yengeçlere gelsin. İkizlere ve kovalara, balıklara ve yaylara gelsin. Oğlaklara ve terazilere gelsin. Bence tüm burçların şarkısı. Her insanın içinde bu burçtan bir heyecan vardır. Sonra birlikte akşam yürüyüşüne çıkalım demiş hep beraber. Lazanyadan sonra mı? Ezgi, lazanyanın yanında sana bir içecek hazırlayacağım Pindrinks'ten. Bayılacaksın. Kıymete binmek ne hoş. Lazanyamı senle bölüşürüm diyor. Var mı önemi? Bircan abla sen de gel güzel kız demiş. Bak Ezgi diyor ki Bircan lazanyamı senle paylaşırım demiş. Sonra beraber akşam yürüyüşüne çıkarız diyor. Duruyor muyum yerimde hala? Yurtta aşk, cihanda aşk, her... İbocuğum sence ben güzel miyim demiş Sibel. Bakayım güzel misin? Saçlar güzel havalı. Göz yapısı, burun ve çene yapısı, dudak yapısı, boy 1.75 güzel. Esmer güzeli. Vallahi çok güzel. Maşallah. Bir önceki fotoğrafın esmer, son halin sarışın. Hangisi güzel demiş? Esmer daha güzel ya. Sarışın çok yapay durmuş sende.

Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alanları ben de takip alayım. Mesut takip almış, Ali Bey takip almış, Rümeysa takip almış. Fidan takip almış. Teşekkürler. Elif takip almış. Bakıyorum İbrahim Elden TV. Şu anda bu anonsu duyan Kıbrıs'taki dinleyicilerim, Yunanistan ve Avrupa. Bakalım kimler takip alacak? İbrahim Elden TV. Okan takip aldı. Rümeysa Yağmur takip aldı. Ezgi Şimşek takip almış. Ben de lazanya istiyorum. Çok severim demiş. Lazanya 2 diye bir tane ayrı bir etkinlik açarım ama bu akşam olmaz. Kahveli tiramisu'yu ben de çok güzel yaparım demiş. Ömür Hanım teşekkürler ama biz Ecem'den yiyeceğiz ya. Sonra elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Pindrinks'e çok teşekkürler. Viyana'daki tüm marketlerde Pindrinks soğuk için. Sıfır şeker, glutensiz, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Eğer hayatınızda Viyana'daki dinleyicilerimiz Pindrinks varsa çok şanslısınız.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Zütos-Tangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Viyana'da uyuşturucu deposuna baskın yapıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir daireye düzenlenen polis operasyonunda 9 kilo esrar, 1,4 kilo haşiş, 34 gram kokain ve yaklaşık 20 bin euro nakit para ele geçirildi. Operasyon sırasında ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışan 31 yaşındaki Suriyeli bir şüpheli ağır yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Feci kazada tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Viyana'nın 21. bölgesinde bir tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemelerse devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. İş kazasında 76 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kerten eyaletinin Villah bölgesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörlüğü yapan 76 yaşındaki bir adam iş makinesini yoldan çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10442 olarak kayıtlara geçmişti. Viyana'da bulutlu sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 21 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor avantaj peşinde. Avrupa Ligi playoff turunda Türk takımları bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile İstanbul'da karşılaşırken Trabzonspor ise sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile mücadele edecek. Her iki karşılaşma da Avusturya saatiyle 19'da başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Evet, başlıyoruz ve biz böyle güzeliz. Yine yeniden buluşmak gerçekten çok güzel. Takvim yaprağımız 20 Ağustos. Ağustos değil mi? Gülüyoruz. 20 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Ve günlerden Perşembe. Aman, haftanın perşembesine mi geldik?

0: Öyle güzeliz.
1: Evet, her zaman yaptığımızı yapıyorum. Her zaman ne yapıyoruz? Program yapıyoruz. Haftanın, hafta içi her gün. Evet, her zaman ki gibi diyeyim, doğru olsun. Sponsorlarımıza teşekkür edelim. Çünkü bu programların sizlerle buluşmasını sağlıyorlar. Sizler kadar güzel insanlarla bir araya gelmemi sağlıyorlar. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Pindrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana'yla buluşturduğu için.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Teşekkürler Pindrinks. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programa başladık. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum Nova Süpermarket'e. Ve tabii ki kendi programım adına da diyorum ki bol bereketli, güzel bir yolculuk olsun. Efendim, 2-2,5 saat sizlerle birlikteyim ve 2-2,5 saat içerisinde dünyayı yerinden oynatalım mı? Nasıl olacak bu? Bilmiyorum ki. Evet, teknik problem dün vardı, bugün de var, merak etmeyin. Ama şu anda biraz antrenman yaptım programa girmeden önce. Efendim, müzik portunun üzerinde elim böyle nasıl biliyor musunuz? Titriyor şu anda. Yani ara ara müzikte problem yaşayabiliriz. Şimdiden buna hazırlıklı olalım demiyorum. Yaşamayacağız efendim, yaşamayacağız. Evrene böyle bir mesaj gönderiyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız. Ve o güzel, o sıcacık mesajlarınız.

Sizi bekliyorum ha. Valla. Sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Bu ara böyle biraz sakin gidiyoruz ama olsun. İyidir. Sakinlik de iyidir. Evet. Görelim mesajlarınızı. Kimler buradaymış?

Evet, kimlerin radyosu açık? Şöyle bir bakıyorum. Ay, elimi porttan bırakırsam bir şey olur mu? Oldu. Oldu mu? Şöyle, evet. Allah'ım sen bana sabır ver diyerek şöyle bir bakıyorum. Aa, Taner'i göremedim. Ha, şimdi gördüm. Vay. Taner seni arıyor gözüm. Vay arkadaş. Ayten bizlerle birlikte. Ayten'cim merhaba. İngiltere'den bizi dinleyen sevgili Cevat bizlerle birlikte. Öksürüğüm geldi. Ama elimi porttan kaldıramıyorum ve öksüremiyorum. Sevgili Kevser bizlerle birlikte. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Tamer

Yedi Tepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Selamun aleyküm ablacığım. Güneşli ve hafif rüzgarlı bir İstanbul gününden sana kocaman kocaman sarılıp öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Bu arada nasılsın? Umarım iyisindir valla. Bugün mümkünse bana nasılsın diye sormayın diyeceğim ama çok iyiyim ya. Keyfim yerinde. Sadece işte cihazımda bir problem var ama onu da çözeceğiz. Çözeceğiz. Çözüme çok yaklaştım. Artık emekliye ayırmam gerekiyormuş mikserimi. Çok yaşlandı ya. O benden önce yaşlandı. Nasıl olur böyle bir şey? Efendim, elektronik cihazları üretirken üreticilerin şöyle bir politikası varmış. Bugün perşembe mi çarşamba mı ya? Bugün çarşamba mı yoksa? Yok, perşembe değil mi? Evet evet ya, ben bir an kafam karıştı. Bilgi gününde miyiz falan oldum. Efendim, elektronik cihazları üretirken üreticiler 10 yıllık şekilde üretiyorlarmış. Yani 10 yıl sonra at onu, yenisini yerine koy misali. Ya çok ne denir? Materyalist bir dünyada yaşıyoruz. Kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Ah. Umarım iyisindir demiş. Çok iyiyim canım benim. Seni soracaktım ama sen yazmışsın. Beni soracak olursan çok şükür iyiyim. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. İnsanın anası yanında olur da, evinde ocağında olur da iyi olmaz mı? Ben de seni öpüyorum. Aa, bak gitti müzik. Neyse, hallederiz. Antrenmanlıyım.

0: Evet efendim, İngiltere'ye, ay mikrofonum ters kaldı bu sefer de. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım merhaba, hoş geldin. Merhaba, güneşli İngiltere'den Özlem abla, nasılsın?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkürler. Sana da iyi çalışmalar.

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
0: Nerede? Ya Elaziz'den bir sesli mesajımız var. Sevgili Kevsercim, bebeğim, söz sende.
2: Selamünaleyküm Elzem teyze, hayırlı yayınlar, bol kazançlar.
0: Ve aleykümselam.
2: Hayırlı günlerin olsun, ne haber, durumun nasıl? Bana bir günde...
0: Ya...
2: Canım merhaba, armağan eder misin bebeğim? Dün dinleyemedim de.
0: Ya dün yayına veremedim ki zaten. Bu ara Kevsercim teknik bir sıkıntım var. Çok isteklere yer veremiyorum. O yüzden dün veremedim valla. Bugün inşallah veririm.

ya, işte böyle sorunlar yaşıyorum. Ve an itibariyle düzeltemiyorum sorunu. Ağlamak istiyorum. Evet, şu anda müziği tek porttan alıyorsunuz ne yazık ki. Şu anda artık düzelmiyor ama biraz sonra başka bir yere bakacağım. 20 Ağustos Perşembe 2026, Tamer gerçekten şaşırdım. Ya dedim, Tamer nerede? Geç yazdım, şaşırdın değil mi abla? Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne arıyorsun? Vallahi ne arayayım işte, uğraşıp duruyorum. Evet, sıradaki eser Güne yanıma gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Bazen hayat seni durdurur çünkü daha güçlü bir şekilde yeniden başlamanı istiyordur. Durman mı gerekiyor acaba? Ya ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Efendim sevgili yol arkadaşlarım, Tamer'cim çok teşekkür ediyorum. Bugünün sözü üzerine konuşmayı çok istiyorum ancak şöyle bir anons geçeyim. Şu anda tek porttan alıyorsunuz, tek kulaklıktan alıyorsunuz müziği, farkındayım. İvreler önümde açık çünkü. Halletmeye çalışacağız. Bakalım halledebilecek miyiz? Haydi bakalım. Tarkan bizlerle birlikte olsun. Ben de şu kasaya doğru kafamı uzatayım. Şimdi problem artık mikserde değil, kasada. Yani iki problemle birden uğraşıyorum. Allah'ım sen yardım et. Hadi dua edin bakayım. Herkes bana bir dua etsin.

Vallahi hallettim mi bilmiyorum ama çok zorlandım. Ya bir işi yaparken gerçekten de teknik bir problem olduğunda insan iki eli ayağına dolanır derler ya. Hakikaten de Allah'ım dua edin bir an önce yeni bir cihaza kavuşayım. Evet sevgili Nuray bizlerle birlikte. Nuray'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Böyle biraz geç okudum mesajını ama... Hayırlı günler, iyi yayınlar Özlem Hanım. Ankara İstanbul yolundan selamlar. Oo, güzel yolculuklar, güzel mesafeler diliyorum. Evet efendim, seyir halinde bizi dinleyen değerli dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Yolculuğunuz su gibi aksın geçsin inşallah. İş yerlerinden dinleyen dostlarımıza Allah kolaylık versin diyorum. Hala tatilde olan dostlarımız var. İyi tatiller diyorum. Tadını çıkarım. Valla tatil güzel şey.

Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım ve aleyküm selam. Hoş geldin, ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar.

Valla Esin'cim geçici bir çözümle olayı zannediyorum çözümü her an başa sarabiliriz. Sarmayalım inşallah. Dua edin. Okuyun üfleyin bakayım. Bana doğru, bana doğru. Lütfen bana doğru. Valla dünden beri gerçekten çok gerginim. Yok çok iyiyim merak etmeyin. Yani teknik problemler programda size en iyi programı sunabilmek. En sıkıntısız problemi diyorum bak. Aklım problemde. Programı sunabilmek benim ana hedefim. Bu yüzden de böyle şeyler beni çok geriyor gerçekten.

Ve Ürgübe sevgiler, selamlar. Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Çok teşekkür ediyorum. Yukarıdaki fotoğrafa kaydı gözüm. Ne kadar güzel bir fotoğraf. Erdatlı babam ne güzel gülmüş öyle. Allah gülücüklerinizi daim eylesin inşallah. Ve sevgili Nuray, Ankara İstanbul yolundasınız. Hedef neresi? Nereye doğru? Ve sevgili Arda, İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamlar abla, iyi yayınlar, ben geldim, dinlemedeyim. Tavuk sote, pilav ve cacık yapıyorum. Huhu, menüye bakın. Ya çok iyi. Vallahi Batuhan da uzun zamandan sonra evine döndü. Dünden beri evde, gelir gelmez benden şey istedi. Anne, karnıyarık, pilav ve cacık istiyorum. Ha, gecenin bir yarısı karnıyarık, pilav, cacık yaptım. Anne olmak böyle bir şey ya.

0: Evet efendim, Ağustos ayını da bitirmek üzereyiz. Artık Eylül'e yaklaştığımız şu günlerde aslına bakarsanız nasıl geçti tatil, nasıl geçti yaz diye sormak geçti içimden, geçmedi değil. Ama tabii önemli olan nasıl geçtiği değil, geçmiş olması. Sadece ve sadece geride güzel anılar kaldıysa ne ala. Kötü anıları çok fazla hatırlamak istemiyoruz. Onlarla çok fazla işimiz yok ama kötü, mutsuz, problemli, sıkıntılı her anımızın da hayatta bize bir şeyler öğrettiğini biliyoruz ve tecrübeyle devam ediyoruz. Evet, bugün kelimelerin gücünden bahsedeceğiz. Programımız interaktif bir program. Hepinizin katılımını bekliyorum tabii ki. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız ve mesaj hattımızdan gelecek olan tüm mesajları mesajlar için şunu söyleyebilirim ki çok net, dün ve bugün ve muhtemelen yarın da çok ihtiyacım var. Her zaman mesajlarınız çok kıymetli bu arada ama bugün en fazla ihtiyacım olan günlerden bir tanesi. Dünden beri malumunuz stüdyomda bir teknik problem yaşıyorum. Şimdiden radyolarını yeni açan dostlarımız için hemen bir açıklamada bulunayım. Ara ara müzikte tek kanallı bir çıkış duyarsanız, yani tek kulaklıklı bir çıkış duyarsanız, ben halletmeye çalışıyorum arka planda ama biraz zor oluyor. Hem programda olup hem sizlerle birlikte interaktif bir programın içinde olup hem de teknik bir problemi çözmek hayli zor olsa da yavaş yavaş bu anlamda da galiba kendimi geliştirdim. Evet efendim, bugün kelimelerin gücü diyeceğiz ve size sırayla bazı kelimeler vereceğim ve bu kelimelerin sizde hissettirdiği duyguları öğrenmek isteyeceğim. Bunun dışında şunu söyleyebilirim ki bazı kelimeler vardır, sadece söylenmiyor. Hepimiz bunu biliyoruz. İnsanın içine dokunuyor. Yani bu iyi anlamda da kötü anlamda da. Mesela git dersin birine, birinin aklına özgürlük gelir, bir başkasının içine terk edilmişlik çöker. Bekle dersin mesela, bekle diye bir kelime vardır ve bu bir kelime aslında kocaman bir cümledir. Bazı kelimeler öyledir, özellikle fiillerden bahsediyorum. Kocaman bir cümleyi barındırır. Mesela birine bekle dersin, biri umutlanır, biri yıllardır beklediği şeyleri hatırlar ve üzülür. Mesela ev dersin, ev, ev, home. Ev dersin, kimi dört duvar görür, kimi annesinin sesini, çocukluğunun kokusunu hisseder. Evet, bugün kelimelerin gücünden bahsedeceğiz. Şimdi bir mesajımız var ama mesaj bana mıdır? Böyle biraz emin olamadım. Şöyle bir hemen mesaja doğru yol almak istiyorum. Efendim, şöyle bir profile de bakacağım. Öztürk. Efendim, size nasıl hitap etmemi istersiniz? Şu anda program açıksa ve radyomuzu dinliyorsanız, evet dinliyorum derseniz, çünkü bazen mesajlar bana olmuyor ve ben o mesajlara da sahip çıkıyorum. Dolayısıyla efendim, Gülşadiyeciğim merhaba, merhaba, merhabalar, merhaba, merhaba, merhaba canım, hoş geldin. Tüm Viyan FM ailesine güzel bir öğleden sonra geçirme dileğiyle keyifli yayınlar. Valla çok keyifli yayınlar diliyorum, çok güzel bir yayın diliyorum. İnşallah güzel olacak. Güzel olacak, güzel olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum çünkü siz varsınız. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Noma Süpermarket'in katkılarıyla ben Özlem Ayral. Programa devam edeyim mi? Edeyim ya. Ne olur edeyim. Aa, kimleri görüyorum. Ay ne özlemişim. Şahane ikili. Zuhal ve Gürcan çifti. Önkür çifti. Valla araştılar. Çok güzel bir fotoğraf geldi. Merhaba, merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar geldin, getirdin. Kısa bir zaman sesindeyiz ablam, bizden selamlar, sevgiler, sarıldım, öpüyorum. Ben de size, ikinize de sarıldım, öpüyorum. Sana ve Gürcan Bey'e güzel zamanlar diliyorum. Varlığınızı hissettirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Zuhal, çok ihtiyacım vardı. Valla iyi ki yazdın. Efendim, o zaman bir aşk şarkısı sırayı alsın. Benim özel listemdendir. Çok sevdiğim bir aşk şarkısıdır. Her ne kadar aşka inanmasam da Mithat Körler beni sensiz bırakma diyecek. Bu güzel eser birbirini seven tüm yol arkadaşlarıma armağan olsun derken başta tabii ki Tamer ve Günay için gelecek. Sonrasında yine bir eser sırayı alacak. Çok güzel bir eser. Yıldız Tilbe'den gelecek. Sevgilim benim diyecek. İki güzel eser sonra ben buradayım efendim. Lütfen radyonuz açık olsun. Ben hiç konuşmayacağım. Bugün müsaade ederseniz kahvemi erken yapmak istiyorum. Çok ihtiyacım var şu anda. Gideceğim kahvemi yapmaya. Siz bu iki güzel eseri dinlerken, ben de sizlerle birlikte dinlerken, iki güzel eser sonra kelimelerin gücüne geçeceğiz. Peki hemen bir soru sorarak gideyim de döndüğümde cevaplar olsun. Belki bir şeyler içenler olur benimle birlikte. Fotoğraflarınızı da bekliyorum. Efendim, hayatta sizi en çok etkileyen kelime nedir? Öyle bir kelime olsun ki böyle size söylendiğinde bir şeyler hissedin. Tek bir kelime istiyorum. Bakayım gelecek mi aklınıza?
1: Kalbi...
0: Ben hemen benim aklıma gelen ilk kelimeyi sizlerle paylaşayım. Özlem.

Evet, kahvemi aldım ve geldim. Hatta demin ilk yudumu aldım. Vallahi. Aa, kalp çıkmış. Aa, kahvemin üstünde biraz yamuk bir kalp ama. Alıyorum bir yudumla.

0: Evet efendim, kelimelerin gücü diye bir şey var gerçekten de. İnanırsınız inanmazsınız bilmiyorum ama kelimeler bence son derece güçlü. Ama kelime istiyor mesela Tamer, iki kelimeden oluşan bir hakaret kelimesi diyeceğim. Kelime grubu paylaştı. Yani şimdi ben biliyorsunuz dün ne dedim bilgi gününde. Hayvanlarla ilgili benzetmeler yapıldığı zaman ben çok kızıyorum dedim. Ama Tamer'in paylaştığına yer vereceğim bir iki de sözüm olacak. O paylaştığı kelimelerle alakalı. Şimdi bugün kelimelerin gücüne dokunacağız. Ara ara sizlere kelime vereceğim ve size ne hissettirdi diye soracağım. Çünkü neden biliyor musunuz? Harflerinde değildir kelimelerin gücü. Bizde bıraktıkları izlerdedir. Çünkü kelimeler bazen bir cümleden çok daha fazladır. Yani bir kelime bir cümle gibi gözükür ama çok daha fazlasını barındırır. Ve bir kelime bir insan için şöyledir. Mesela tek bir kelime sizi yıllar öncesine götürebilir. Size bir şeyi hatırlatabilir. Bir kelime unuttuğunuzu zannettiğiniz birini hatırlatabilir mesela. Ne bileyim, bir kelime bir yarayı kanatabilir. Başka bir kelime aynı yaraya merhem olabilir. Böyle bir gücü var. Evet, şimdi şurada Raşit'ten gelen bir... Acaba bir dakika, şu müziğimize bir dur diyelim. Evet, Raşit bakayım. Ne diyor? Dur bakayım bir daha.
1: Merhaba Sayın Özlem Ayral.
0: Teşekkür ederim. Sana. Merhaba.
1: Nerede namaz kıldığımı gösteriyorum.
0: Hadi göster. Burada.
1: Bu gördüğün seccadem.
0: Ay çok güzel.
1: Bu tarafa doğru. Kabe bu tarafa doğru gösteriyor. Ortamım böyle.
0: Güzel.
1: Gördüğün gibi.
0: Vallahi böyle. İyi. Çok yani doğal bir ortamdasın.
1: İmkan olduğu sürece
0: Allah kabul
1: etsin.
0: Her
1: yerde namaz kılınıyormuş. İş evet. Yerinden de izin. Hani iznimiz var. Namazımızı kılabiliyoruz.
0: Ya ne
1: kadar
0: güzel.
1: Sana nerede
0: güzel.
1: Namaz kıldığımı göstermek istemiştim.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür Görüşmek ederim. Için. Çok iyiydi. Çok iyi geldi. Aa. Efendim, ibadetin yeri bence her yer olabilir. Temiz olması koşuluyla her yerde duanızı edebilirsiniz, ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Raşit'e çok teşekkür ediyorum ya. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi.
2: Tam saatinde kahve pişer cezvede. Hani senin mesajın nerede özlem?
0: Evet sevgili Ayten maden suyuyla eşlik ediyor bana. Afiyet olsun ablam demiş. Hemen alıyorum bir yudum. Bugün biraz erken içiyorum kahvemi çünkü gerçekten İnanılmaz kahveye ihtiyacım vardı.

Gülşadiyeciğim, hiçbir şey kaçırmadın. Kaçırdığın yerleri şimdi programda tamamlarız. Kahve yapmaya giderken şunu söylemiştim, belki orayı kaçırdın. Bana öyle bir kelime söyleyin ki bir şey hissettiren bir kelime söyleyin. Sadece tek bir kelime istemiştim. Bunun üzerine de mesela Tamer'den şöyle bir cevap geldi. Neredesin Tamer? Bak, bulamıyorum. Ha, iki kelimeyi birleştirdi. Yani söylerken biraz zorla söyleyeceğim ama çok da söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Hayvan herif. Ya niye böyle bir şey seçti? Çok etkileyici bir kelime dedi. Ben dedim ki iki kelime her kadın mutlaka kullanmıştır abla. Hayvan herif bağlantılı işte, tek kelime diye de ekledi. Bir şey söyleyeceğim Tamer. Şimdi artık etrafımıza baktığımızda ben mi yanlış düşünüyorum? Hayvanların hemen hemen hepsi çok daha merhametli, çok daha dürüst, çok daha doğalarına uygun hareket ediyorlar. Hiç kendilerini değiştirmek zorunda kalmıyorlar. Doğaları neyse öyle hareket ediyorlar. İşte yanar döner değiller. Hangi hayvanın nerede, nasıl tepki göstereceğini hissedebiliyorsunuz. Gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Size yamuk yapmıyorlar. Dediğim gibi. Yani bu benzetme doğru bir benzetme değil. Ve bence, ben kendi adıma söylüyorum, ben hayatım boyunca hiç kullanmadım mesela. Hiç kimseye kullanmadım. Ne olacak şimdi? Ay Tamer ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayvan herif. Ya bilmiyorum, birisi bana böyle bir şey söylese İltifat olarak kabul ederim ben, biliyor musunuz? Menekşe, el sallıyorum sana. Hoş geldin.

Evet, Tamer demiş ki sen istisnasın o zaman abla. Dinleyen hanımlar ne diyor acaba? Hanımefendiler. Vallahi katılmıyorlar artık programa. Böyle herkese bir yaz ataleti, yaz tembelliği çökmüş sanki. Hatta radyosu açık olanlar yazmıyorlar bile. Onların radyosu açık biliyorum. Evet hanımefendiler, hayatınızda bir kere de olsa, yani hayvan herif dediniz mi birine? Ben demedim. Mesela trafikte bile söylenir demiş Tamer. Valla trafikte o kadar kızıyorum. Hiç öyle şeyler söylemiyorum. Başka şeyler söylüyorum. Çok daha kötülerini söylüyorum. Ama içinde hayvan yok. Gönlü geniş olan sükutu. Ya rahmetli babam çok iyi bir şofördü bu arada. Kızdığı zaman trafikte. Ya ne anlama geldiğini hiçbir zaman bilmedim. Öğrenmek de istemedim. Kitapsız derdi. Niye öyle derdi acaba? Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım. Yok inkar edemem, bıktım. Senle baş edemem. Ya yapma, ne olur, ne olur yapma, ne olur ya.

ben görünmüş. Bak, Menekşe'den kelime gelmiş, huzur demiş. Evet, güzel bir kelime. Ben de kelime vereceğim. Şimdi ne hissettiğinizi çok merak ediyorum açıkçası. Mesela Ayten'den cevap geldi Tamer. Hiç dememiş. Onun yerine mal diyormuş. Ayten, mal ne demek? O da bir hayvana işaret ediyor. Yani sanki aynı anlama geliyormuş gibi geldi bana.

0: Evet, bugünkü ilk kelimemiz, hazır mısınız?
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım. Yok inkar edemem, bıktım.
0: Ay Allah'ım, hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazırım. Evet, ilk kelimemiz mecburiyet. Ben mecburiyet dedim. İlk hissettiğinizi yazar mısınız? İlk hissettiğiniz duyguyu. Duygu istiyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi. Kelimemiz mecburiyet. Raşit ne demiş? Kitapsız demek, benim bildiğim dinsiz imansız demek. Hani o manaya geliyor diye biliyorum ben. Evet, yani şöyle baktığında ama bana o kelime yani hep babamı hatırlatır. Özellikle trafikte çok kullanırdı. Yani başka bir yerde kullandığını hatta hiç duymadım. Böyle trafikte canını sıkanlar olduğunda kitapsız diye bağırırdı. Ay Allah rahmet eylesin. Vallahi özledim babamı. Vallahi bu ara çok özlüyorum. Niye bilmiyorum ama bu ara çok iyi, çok özlüyorum. Bu ara annemi de çok özlüyorum ve bu ara bir şey fark ettim. Hiç anlamamışım onları. Hayatım boyunca anlamamışım, biliyor musunuz? Bu ara onları çok iyi anladığımı hissediyorum ve bazen üzülüyorum. Evet, mecburiyet. İlk hissettirdiği duyguyu istiyorum. Görev demiş Tamer. Mecburiyet kelimesi sizde ne hissettiriyor? Mecburiyet. Duygu istiyorum Tamer, duygu. Evet, görev. Bir nevi görev duygusu. Ama böyle biraz daha derin. Birazcık daha derinleştirelim.

0: Evet, aslında güzel bir cevap. Mecburiyet her zaman baskı veya sıkışmışlık anlamına gelmez. Bende öyle bir şey oluşturdu ama hepimizde farklı duygular oluşturacak. Eminim, mecburiyet. Bazen insanın üstlendiği sorumluluk onu bir şeyi yapmaya mecbur bırakır. Çocuğum için mecburum mesela.
1: Kaybedecek zamanımız yok sevgilim, bizi bundan sonra mutluluk
0: ifade. Buradaki mecburiyet aslında düşündüm de çaresizlikten çok sorumluluk ve bağlılık taşıyor. Mecburiyetin kendisi mi sorumluluk duygusu yaratıyor? Yoksa sevdiğimiz insanlar için üstlendiğimiz sorumluluk mu bize mecburiyeti kabul ettiriyor? Ne dersin Ayten?

0: Almak zorunda kaldım.
1: Arda, aynı şeyleri hissediyoruz ya. Vallahi aynı şeyleri hissediyoruz. Mecburiyet kelimesini zikrettiğim an Arda şunu hissetmiş: çaresizlik, kafese tıkılmışlık. Sıkışmışlık yani, değil mi?

Evet, mecburiyet kelimesi hiçbir zaman bana çekici gelmedi. Hem de hiçbir şey için ve hiç kimse için. Çok enteresan. Mesela hiç Ayten gibi düşünemedim ben. Ama mecbur kaldığım anlar oldu mu oldu. O mecburiyeti yaşadım mı yaşadım. Ama çok da keyif aldığım söylenemez. Bir şeyi mecbur olduğum için yapmaktan hiçbir zaman hoşlanmadım. Bundan sonra da zannediyorum hoşlanmayacağım. Bak, Ayten ikinci seçenek demiş. Yani sevdiğimiz insanlar için üstlendiğimiz sorumluluk bize mecburiyeti kabul ettiriyor. İşte orada kabul ettirmek var ya, oralara ben çok takılıyorum. Evet, çocuklarımız kıymetli, sevdiklerimiz kıymetli. Onlar için birçok şeyi göze alabiliyoruz ve birçok şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ama bir süre sonra o mecburiyetler biriktiği zaman yorgunluk başlıyor ve o birikimin altında sorgulamalar başlıyor. Çünkü neden? İşte sevdikleriniz için mecbur kalıp yaptığınız şeyler ileride beklediğiniz şeyler haline geliyor. Yani siz yaptıkça ilerleyen zaman içerisinde siz de beklemeye başlıyorsunuz. Ama karşılık göremediğiniz zaman o mecburiyetler tek taraflı gittiği sürece korkunç bir ağırlık diye düşünüyorum ben. Ben sıkışmışlık dedim. Sizler ne diyeceksiniz? Mecburiyet kelimesi sizde ne hissettiriyor? İlla benim gibi hissetmek zorunda değilsiniz ayrıca. Herkesin farklı hissedeceğini düşünüyorum. Ve mecburiyetin içinde bir seçim yapamama hali var. Bence. Bakın.

ben böyle düşünüyorum. İnsan bazen bir şeyi istemediği için değil, başka bir seçeneği kalmadığı için yapıyor. Ben iki gece önce ya da üç gece önce kendimi böyle bir olayın içinde buldum. Ve başka bir seçeneğim yoktu. İstemediğim halde onayladım. Onaylamak zorunda kaldım. Ve bu beni çok rahatsız etti. Ama başka bir çare de olmayınca yapacak bir şey de yok. Derinde bir yerde korkunç bir yorgunluk oluşturmuyor mu bu? Çünkü insanın en çok yorulduğu şeylerden biri kendi istediğiyle değil, zorunda olduğu şeylerle yaşamak. Yani bu bana ağır bir yük getiriyor. Mesela mecburiyet bana şunları düşündürüyor. Ama en çok sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Mecburiyet bana ne düşündürüyor? Biraz sonra. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ben mecburiyet kelimesini söylediğim an neler hissediyorsunuz? Benden etkilenmemiş olmanızı umut ediyorum. Şimdi... Uyumuş Gülşah diye. Ama uyandın değil mi? Şimdi uyanıksın. Ben güzel sesin bana ninni gibi geldi. Yapmayın. Yapmayın öyle şeyler. Uyandın değil mi? Uyanıksın. Hadi kahvemden bir yudum alayım. Şu şarkıyı bir dinleyelim bakalım. Zaaflara da karşıyım ben.

Evet, bir şeyin daha farkına vardım. Hayatta neye karşıysak onunla sınanıyoruz. Yani bir şeye karşı olduğunuzu da kabul ederken, karşıyım derken, yaşaya da bilirim, ebilirim mi de hemen peşinden eklemek lazım. Evet, mecburiyet neden bende sıkışmışlık hissi oluşturdu? İkinci hissiyatım da yorgunluk. Bir an onu da hissettim. Şimdi neden bana bunu düşündürdü? İstemediğim halde kabul etmek ya da devam etmek. Gitmek istediğim halde kalmak. Susmak istemediğim halde susmak. Ve bütün bunların sonunda kendime başka çarem yoktu demek. O yüzden benim ilk duygum sıkışmışlık, ikinci duygum yorgunluk. Evet efendim, mecburiyet kelimesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiyorum. Ben size mecburiyet kelimesini kullandığım an ne hissettiniz? Merak ettim.

Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Aa, bugün herkes çok sessiz. Olur böyle günler. Evet efendim, ikinci kelimeyi vermeden önce. Yemekinci bir yana da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla hazırlayıp sunduğum Keyfe Keder devam ediyor. Bora Duran'la yan yana diyecek Bora Duran. Ve ben ikinci kelimeye hazırım. Siz de hazır mısınız? Önce bir görelim bakalım kimlerin radyosu açık. Sadece bir nokta istiyorum. Sadece bir nokta. +43 660 130 19 79. WhatsApp mesaj hattımı sadece bir nokta istiyorum. Bir göreyim bakayım kimlerin radyosu açık hakikaten. O sessiz dinleyenler var ya, onlar bir nokta koyabilirler diye düşünüyorum ya. Vallahi bir görebilir miyim? Aa, nokta koymaya bile üşenenler vardır aranızda. Eminim.

Arda'nın radyosu. Arda sticker çok güzel. Arda'nın radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık. Sagalosos'ta mısınız Ayşe? Sanki Sagalosos'tasınız. Bir fotoğraf geldi Spartalı Ayşe'den. Burası Sagalosos diye düşünüyorum. Doğru mu bildim? Sanki ne bileyim. Evet, Sagalosos'talar. Kaya mezarlarına çıktınız mı kızlar? Aa, çok güzeldir. Sagalosos var ya. Isparta'nın en güzel antik şehirlerinden bir tanesi. Hele bir Antoninler aşk çeşmesi var ki. Keşke benim videomu izleyip de gitseydiniz. Vallahi bilerek gitseydiniz. Çok sıcak. Sıcakta antik şehir gezmek çok büyük cesaret ister gerçekten de. Ben gittiğimde de özellikle videoda da YouTube Hayattaki Bana kanalındaki videomda da özellikle demiştim. Yanınıza mutlaka bol bol su alın. Şapkanız başınızda olsun. Çünkü hem çok tepede hem de sıcakta taşlar sıcağı daha çok çekiyor. Ama Sagalosos çok güzel bir antik şehir. Gerçekten inanılmaz güzel bir antik şehirdeler. Güzel bir fotoğraf. Aa, şimdi gidesim geldi. Valla Ağlasun'a bağlı Sagalosos ve çok enteresan da bir hikayesi var Sagalosos'un. Etkileyici bir hikayesi var. Aşk çeşmesine doğru çıkıyorsunuz, farkındayım. Tepeden manzara çok güzel yalnız. Çok güzel.

Ayten'in radyosu açık. Tamer'in radyosu açık ama Tamer şöyle demiş. Ama yarın komple yokum abla, aramayın beni. Ya gerçekten mi? Üzüldüm ya. Olsun. Keyifli bir gün olsun yarın inşallah. Tamer'cim.

0: Evet, Selim'in radyosu açık. Bu arada Spartalı Ayşe hala radyona açık mı bilmiyorum tabii ki. Açıksa radyon. Sagalassos'ta gün batımı çok güzeldir. Ama eğer gün batımından önce aşağı inerseniz Yörük Çadırı'nda mutlaka konaklayın. Özellikle orman tarafında oturun. Çok güzel bir manzarası var. Vallahi benim için de yeğen için gözlemeleri çok güzel. Afiyet olsun diyorum şimdiden. Tabii yani gezerken de anlık radyoyu... Aa, açıkmış. Kızım kapat radyonu da. Gez antik şehri. Allah'ım yarabbim, inanamıyorum yani gerçekten. Valla gerçekten Türkiye'nin en iyi, en güzel antik şehirlerinden bir tanesindeler. Ve oturacaklarmış orada. Tamam, oturun orada. Evet, ikinci kelimemizi veriyorum. Haydi bakalım, ne hissediyorsunuz? İkinci kelimeyi veriyorum. Hazır mısınız? Fedakarlık. Fedakarlık. Bu kelime size ne hissettiriyor? Da esere geçmeden önce Ayşe'den bir sesli mesaj geldi.
1: Selamlar ablacığım. Tam yokuşu çıkarken kendimizi sorguluyorduk. Biz neden buradayız, ne yapıyoruz? Sonra Özlem ablam başlamış dedim, açtım. Ya sen öyle bir anlatınca kızlar öyle bir iştah geldi ki şu an.
2: Bildiğin enerji geldi ya. Yürüyemezken uçmaya başladım.
0: Uçun uçun, çok güzel bir yerdesiniz. Gerçekten güzel bir yerdesiniz hanımlar. Ve keşke Sagalassos'a gitmeden önce YouTube'daki benim videomu izleseydiniz. O gezdiğiniz yerin çok özel bir hikayesi var. Özellikle Antoninler Aşk Çeşmesi'nin çok güzel bir hikayesi var. Ve lütfen ihmal etmeyin. Bu bölgeyi gezdikten sonra tiyatroya geçmeye üşenmeyin. Tiyatro biraz tepede kalıyor ve tiyatro çok işlem görmemiş. Ama çok güzel bir tiyatrosu var. Tiyatroya giderken mozaikli bir kütüphanesi var. Kütüphaneye mutlaka uğrayın. Kütüphanenin önünde bir çeşme var. Oraya da uğrayın. Ve lütfen vaktiniz olursa bir gün Sagalassos'la çok ara vermeden Burdur Müzesi'ni gezin. Çünkü Sagalassos'ta Antoninler Çeşmesi'nin üzerinde gördüğünüz, göreceğiniz o muhteşem heykeller, replika yani birer kopya, o heykellerin aslı Burdur Müzesi'nde ve oraya nasıl taşınmış zamanında, bunu bir düşünün. Yani ve düşünün ki şimdi oturduğunuz yerde biraz araştırma yapın. O heykeller Afrodisyas, yani ta Manisa'dan, Manisa'nın heykel okulundan taşınmış o tepeye. Yani insanlar neler yapmışlar, nasıl izler bırakmışlar. Yani insan sorguluyor tabii. Şimdi düşünsenize yüzyıllar önce, milattan önce 2. yüzyıl, milattan sonra 2. yüzyıl büyük de bir deprem görmüş bu şehir. Ve neler bırakmışlar bize? Bir de şöyle düşünün, biz acaba bizden sonraki yüzyıllara neler bırakacağız? Hangi yapıları bırakacağız? Hangi eserleri bırakacağız? Ne bileyim, bilmiyorum da 3000'li yıllarda kazı yaparken birileri bize dair toprak altından acaba neler bulacaklar? En çok herhalde cep telefonu bulurlar. Sonra da şunu sorgularlar. Allah Allah derler. 2000'li yıllarda insanlar ne yapıyorlarmış bu kadar çok cep telefonuyla diye de oturur sorgularlar diye düşünüyorum ve gülüyorum. Bu arada bir sesli mesajımız daha var.
3: Abla sen hiç merak etme, rehberleri benim. Ben de birazcık biliyorum. Bunları anlatıyorum bol bol.
0: Anlat canım benim. Yani bir antik şehri gezerken benim gözlemlediğim, özellikle Sagalassos gezisine dair bir anımı da paylaşayım. Antoninler Çeşmesi'ndeyiz. Tabii Sagalassos'un en güzel yeri orası ve aynı zamanda bir agora, yani bir çarşı pazar alanı. Hemen sol tarafında bir zamanların efendim Blüteryon'u, yani meclis binası var. Aşağısında çok özel bir pazar yeri var. Böyle değerli eşyaların satıldığı. Böyle bir alandayız. Oturduk, Yasemin var yanımda. Biz tabii şeyle, antik şehirle ilgili konuşuyoruz. Millet nasıl biliyor musunuz? Fotoğraf çektirmek için orada kuyruklara girmiş, fotoğraf telaşı içindeler ama antik şehre gelmişler, Antoniler Çeşmesi'ni gezip gezip gidiyorlar. Başka bir yere bakmıyorlar. Hatta bir grup var, o kadar güldük ki o grup hiç önümüzden çekilmedi. Biz video çekeceğiz Antoniler Çeşmesi'ni. Dedik ki gidelim biz tiyatroyu gezelim, tepedeki tiyatroyu gezelim. Biz döndüğümüzde bu grup nasıl olsa gitmiş olur. Biz de rahat rahat çekimimizi yaparız. Biz tiyatroya gittik. Tiyatro epey bir tepede. Tiyatroda oturduk, muhabbet ettik, sohbet ettik. Etrafı izledik. Sonra tiyatrodan döndük ki tiyatroya giderken de eserler var. Tiyatrodan bir döndük, hala o grup orada ve hala fotoğraf çektiriyorlar. Yani bunu yapmayın kendinize. Buralar çok özel yerler. Eğer buraları, bu tip yerleri gezmeyi seviyorsanız. Sevmiyorsunuz, yolunuz düştü. Birileri sizi oraya götürdü. Hiç değilse oranın kıymetiyle alakalı birazcık oturun, düşünün. Bir zamanlar insanlar o dağın başında hayat sürüyorlarmış. Yani inanılmaz bir şey. Çok iyi bir yerdesiniz. Lütfen radyoyu kapatın, etrafın tadını çıkarın. Hanımlar, iyi gezmeler.

0: kimse silmiyor. Hani zamanla kurudu? Kurumadı işte. Karıştı denizleri.
1: Ya arkadaş, bu şarkılar beni öldürecek ya.
0: Düşecek yerlerine.
1: Giden gitmiştir arkadaş. Ne ya? Niye yalvarıyorsun? Evet, Gülşahriye demiş ki telefon durmadan çalıyor, uyandım. Ayıkmak için kahve yerine meyve yiyorum. O zaman hadi ben de kahvemi içiyorum. Afiyet olsun valla. Sana da şifa olsun. Meyveler çok güzel görünüyor. Hafta sonu inşallah birlikte miyiz Gülşahriye, ne dersin? Evet efendim, ikinci kelimemiz fedakarlık. Fedakarlık deyince aklınıza gelen ilk duygu, size hissettirdiği duyguyu merak ediyorum. Hadi bir yazın ve yazı verin gari. Ve Cevat'tan gelmiş bir cevap. Değer verme. Bak çok enteresan. Ben fedakarlık dedim. O hemen değer verme dedi. Ben kendi duygumdan bahsetmeyeceğim. Etkilenmeyin diye. Evet, radyosu açık olan değerli dostlarım. Çok uzun uzun yazmanıza gerek yok. Fedakarlık deyince hissettiğiniz ilk duyguyu merak ediyorum. Değer verme. Cevat'tan geldi. Dur bir düşüneyim bakayım.

Ya şimdi değer verme deyince fedakarlığın karşılığında Cevat böyle bir düşündüm. Bendeki hissiyat çünkü biraz farklı. Belki bendeki hissiyat da size uymayacak. Ama güzel ya, değer verme. Aslında insan değer verdiği şey için fedakarlık yapıyor gerçekten de. Zamanından, rahatından, bazen kendi isteklerinden vazgeçebiliyor. Demek ki Cevat için daha doğrusu fedakarlığın altında sen benim için değerlisin duygusu var. Ne güzel bir bakış. Keşke benim de böyle bir bakış açım olsa. Cevat, bir soru soracağım. Peki sence değer vermek her zaman fedakarlık yapmayı gerektirir mi?

Evet, Arda kendinden gereksiz ödün verme demiş. Öyle hissetmiş. Ben fedakarlık deyince kendinden gereksiz yere, gereksiz yani. Yapmamak mı gerekiyor Arda? Fedakar olmamak mı gerekiyor? Ne dersin? Sana da sorun bu olsun.

0: Donkey, donkey, donkey, donkey,
1: her zaman gerekmiyor diye yazmış Cevat sorduğumuz soruya. Çünkü bir mesela fedakarlık, evet, sevdiklerimizin kıymeti önemli, değerli. Ama nereye kadar fedakarlık? Fedakarlığın bir sınırı olmalı mı? Yoksa sürekli fedakarlık yapmaya gerek var mı? Bilmiyorum. Ayhan merhaba. Uzun zamandır görüşemiyoruz sanki. İyi yayınlar abla demişsin. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Ve Ayten'den gelen cevap, birkaç parçaya bölünmek. Bak, hissettirdiği şey bu. Birkaç parçaya bölünmek. Çok büyük yorgunluk değil mi? Çünkü bende hissettirdiği öyle bir şey. Menekşe, karşılıksız vermek. Fedakarlık. Karşılıksız vermek. Bilmem, hayatta her şeyin bir karşılığı var mı acaba? İstediğin kadar fedakarlık yap, yine de günün sonunda seni bencillikle suçlayacaklar diye başlamış mesajına sevgili Arda. Evet, böyle bir durum var gerçekten. Yaşadığımız hayatta ya da geldiğimiz yüzyılda ya da geldiğimiz yılda, özellikle son yaşadıklarımız bize bunu gözümüze basa basa, gözümüze basa basa, o nasıl bir benzetme şimdi. Aman, anladınız siz onu. Yani bastıra bastıra aslında bize bunu öğretiyor. Günün sonunda bizi bencillikle suçluyorlar mı? Evet, aynen öyle. Son yaşadığım şeyler bana bunu böyle kitap yazdıracak kadar net gösterdi. Aşk, eş, iş, arkadaş vesaire fark etmez diye devam etmiş mesajına Arda. Birini 40 yıl sırtında taşı, senden iyisi yok. Bir gün sırtından indir, senden kötüsü yok. Fedakarlık yaptığın insan sonunda çıkıp diyecek ki, ne diyecek? Ben mi istedim fedakarlık yapmanı? Yapmasaydın. Çok doğru değil mi ya? Arda, aynı düşünüyoruz sanki. Ben bu kadar dürüst söyleyemeyebilirdim ama. Yani biraz yumuşatarak söylerdim. Söyleyecektim. Al, ben kendime fedakarlık yapıyorum. Oo, pirinç pilavı, tavuk sote, en sevdiğim ikili bu arada. Kombodur benim için. Yanında cacık da vardı. Arda, afiyet olsun. Şanla yazmayınca harflerim mutellik, yan yatar kelimeler cümlelerde. Evet, hem de çok büyük yorgunluk demiş sevgili Ayten. Çünkü ben fedakarlık kelimesini ilk sizlerle paylaştığımda ilk bana hissettirdiği şey, vallahi bilmiyorum kabul edersiniz etmezsiniz, benim hissettiğim yorgunluk. Gerçekten yorgunluk. Peki hiç fedakar olmamak mı gerekiyor? Fedakar olmayınca hani gaddar sayılıyoruz ya. Ne kadar gaddarsın diyor. Mesela fedakarlığın yanında merhamet iyi gitmez mi? Çok güzel olmaz mı? Ya benim bu teknik sorunum çok beni geliyor gerçekten. Yani fedakarlığın yanında... Güzel oldu, evet. Fedakarlığın yanında merhamet iyi gider, şefkat iyi gider, merhamet, vicdan iyi gider. Bunlar var mı artık? Var mı gerçekten ya? Allah aşkına biraz dürüst olalım birbirimize.

Mesela fedakarlık deyince bende hissettirdiği duygulardan ilki yorgunluk. Çok yoruluyorum artık ya. Çok yoruluyorum. Hiç yapmak istemiyorum. Hiçbir konuda fedakar olmak istemiyorum. Çok kötü bir şey değil mi bu? Ama beni bu hale siz getirdiniz. Ya sizden bahsettim. Siz değil tabii ki. Ne bileyim, sonra ikinci bir duygu yerini aldı. Hemen yorgunluğun yanına yerleşti. Kırgınlık. Vaa, öyle bir duygu hissettim fedakarlık kelimesiyle birlikte. Yorgunluk hissettim, kırgınlık hissettim, hüzün hissettim. Birazcık huzur var. Çokça pişmanlık var. Valla pişmanlık da var. Ay hepsi kötü. Gülüşüne kendimden geçerim seninle güzel hayallerim. Ya cacıktan vazgeçmiş Arda. Üşenmiş. Zaten şaşırmıştım. Neyse, yoğurt da iyi. Ya zaten ikisi çok güzel. Vallahi afiyet olsun. Hadi şu şarkıyı dinleyelim. Kelimemiz fedakarlık ne hissettiriyor size? Üçüncü kelimeye geçeceğim hemen. Köprüden önce son çıkış. Hadi bakayım.

sevgili Ayten demiş ki sen benim içimi okuyorsun. Yine kara ortak duyguları paylaşıyoruz çünkü. Belki ortak yorgunluklarımız var. Belki aynı yerden yaralar alıyoruz. Belki aynı yerde bıkmışlığımız, pişmanlıklarımız var. Ne bileyim, o yüzden de birbirimizin sesi olmamız çok normal değil mi? Evet, gelelim üçüncü kelimemize. Şans. Ben şans kelimesini söylediğim an ne hissettiniz? Hissettiğiniz duyguyu istiyorum. Yazar mısınız efendim? Kelimemiz şans. Sizde hissettirdiği duygu nedir?

0: Kuluçi, malaçi, kuluçi, malaçi.
1: Gül sevdik dikeni kadar. Evet, şans kelimesini duyduğunuz an ne hissettiniz? Şöyle bir bakıyorum, Ayten'den bir mesajımız var. O şansı ben kendim yaratırım, çabalarım. Normalde şanssız biriyim ne yazık ki. Sana hissettirdiği duygu ne? Şansı duyduğun zaman. Tamam, bu bir açıklama ama ne hissettin? Şans kelimesini ilk duyduğunda ilk hissettiğini yazar mısın? Sevgili Ayten'cim, sadece hissettiğin duyguyu merak ediyorum.
2: Sen çıkınca sokaklara güneş üstümüze düşer.
1: Evet, bak, Cevat'tan bir cevap geldi. Tesadüf.

Evet, şans deyince ilk akla gelen belki de hissettirdiği duygu tesadüf. Ama tesadüflere inanıyor muyuz, işte böyle bir şey var. Ya da şans diye bir şey var mı? Bunu da bir sorgu. Vardı yoktu, bunu sorgulamıyoruz bu arada. Sakın o topa girmeyin. Sadece ben şans dediğim zaman ilk hissettiğiniz duyguyu merak ediyorum. İlk size hissettirdiği duygu. Yani inanmıyor olabilirsiniz. Mesela Cevat inanmıyorum dedi. Tamam, inanmıyor olabilirsin. Sana ilk hissettirdiği duygu nedir? Şenol merhaba. Ay iyi ki geldin. Valla biraz önce aklımdan geçtiniz. Sen ve Esin merhabalar. Özlem Hanım hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyor. Ve Yağmur eşliğinde sizi dinliyorum. Aa, bir şarkı var. Yağmurun sesine bak. O şarkıyı bir alayım sıraya istersen. Ya da istediğim bir çalışma var mı? İsteklere yer veremiyorum. Biliyorsunuz şu anda mikser diyeceğim. Mutfaktaki miksere gitmesin hanımefendilerin aklı. Cihazda size yayınlara ulaştırabildiğim cihazımın ismi mikser. Elektronik bir cihaz. Ne yazık ki artık emekliye ayrılması gerektiğini bana bas bas iki gündür bağırıyor. Ve ben yayınları yaparken gerçekten iki gündür çok zorlanıyorum. Dolayısıyla isteklerinize çok fazla yer veremedim. Bir sürede ya bu sorun geçene kadar istek almamaya da karar verdim. Çünkü çok zorlanıyorum şu anda stüdyomda. Dolayısıyla sıradaki bütün güzel eserler sana da gelsin Şenol. İyi ki geldin valla. İyi ki yazdım. Şans deyince mesela sevgili Menekşe de hissettirdiği tam da böyle bir cevap aslında. Mutluluk demiş. Ya. Peki başka var mı yazan? Yazın bakayım. Şans deyince ne hissediyorsunuz? Hiçbir şey abla. Heh, bu da bir cevap. Bir kelime size hiçbir şey hissettirmiyorsa orada koca bir boşluk var. Gerçekten büyük bir boşluk var. Mesela şey deriz. Şansım yaver gitti deriz. Valla şansım yaver gitti. Tereyağdan kıl çeker gibi her şeyi hallettim deriz. Bu cümleyi hepimiz kurarız ayrıca. Evet, şans deyince ilk aklınıza gelen demiyorum. Size hissettirdiği duyguyu merak ediyorum.

0: Çekaçi, Mala Çekaçi, Maçi Kambalaçi.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Gülşah Diyen'in mesajıyla devam edelim. Canım benim için mecbur kaldım kelimesi pek sevdiğim bir kelime değil. Ama çocuklar ve aile içindeki durumlar mecburiyet olarak kabul ediliyor. Kesinlikle katılıyorum canım. Katılmasam ne olur ki? Yani içindeyim, tam göbeğindeyim dermişim. Fedakarlar gelince bu zamanlarda biraz düşünmek lazım benim görüşüm. Evet, hissettirdiği duygu aslında. Bizde hissettirdiği duygu çok önemli. Kelimelerin gücünü bugün sizlerle paylaşmak istedim. Sadece şeyi merak ettim. Kelimeler her birimizde farklı bir güce sahip. Her birimizde farklı bir duyguya dokunuyor. Aslında kendi hayatımızla, yaşadıklarımızla, yürüdüğümüz yolla falan ilgili. Mesela bundan birkaç gün önce bir arkadaşla muhabbet ediyoruz. Çok uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımdı. İşte geçmişi biraz sorguladık. Ben ona şey dedim. O çok büyük hataydı, yapmayacaktım dedim. Çok ciddi bir cümle kurdum. O da çok güzel bir şekilde bana gülümsedi. Benim yolumda yürümedin, benim ayakkabılarımı giymedin dedi. Hepsi de söylediğim şeyi bana söyledi. Böyle kala kaldım. Çünkü her birimizin hayatı farklı, her birimizin hikayesi farklı, her birimizin acısı farklı. Ama yarası yarasına denk gelen diye de bir cümle var, değil mi? Ortak noktada buluşabildiğimiz duygular var. Ki bugün programda da bunu çok net yaşadık diye düşünüyorum. Şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Selam ablam. Mehmet merhaba. Ordulu Mehmet. Nasılsın, iyi misin? Her şey gönlünce olsun. Kolay gelsin demişsin. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. İyi ki varsın ve iyi ki yazdın. Ve şimdi şöyle bir bakıyorum. Şenol'un bir mesajı var. Şans deyince benim ilk aklıma gelen kesinlikle eşim. Ya işte bu, bak, hissettirdiği duygu şans ve hayatında gerçekten çok özel bir insan. O benim şansım. O benim bu dünyada başıma gelen en güzel şey. İşte bunlar bir araya geldiği zaman, mesela ben de hissettirdiklerini de söyleyeyim size. İnanmıyorum falan demiyorum ben. Yani işin derinine girdiğimizde şans diye bir şey var mıdır yok mudur, biz bunu tartışmıyoruz. Duygulardayız biz. Bizde oluşturduğu duygudayız. Duygu önemli. Kelimelerin içerisinde duygularımız var. Valla bende bir umut. İlk bende hissiyat umut. Umut etmek. Sonra birazcık daha düşündüm sizlerle programı ilerleyen şarkılar üzerine ilerlerken program. Mesela heyecan hissettim. Heyecan duygusu oluştu bende. Bu da bir duygu. Sonra birazcık daha düşündüm. Ne hissediyorum diye kalbimi dinledim. Merak. Yani çünkü mesela şans kapıyı çalınca acaba ne olacak? Merak. Ve bir şey daha hissettirdi bana. Belirsizlik. Böyle bir duygu hissettim. Evet efendim, çok teşekkür ediyorum bugün katılımlarınız için. Ama biliyorsunuz dünden beri teknik bir problemle baş başayım. Artık çok fazla gerilmek de istemiyorum açıkçası. Neyse, bugün de programı kazasız belasız. Programın en başına şöyle küçücük bir aksilik yaşadık ama hallettim. Geçici de olsa hallettim. Bu arada şansla ilgili Arda'dan gelen bir mesajımız var. Şans eşittir şanssızlık bende valla. Yani orada bir umutsuzluk var. Öyle hissetmiş Arda. Bu arada afiyet olsun, valla çok güzel görünüyor. Ben de şimdi pirinç pilavı, karnıyarık ve cacık üçlüsüne takılacağım programdan sonra. Bırak bozuk cihazları, gel yemek yiyek abla. Ah, biliyor musun Arda? Yani Şöyle yakın bir yerde olsaydın inan atlar gelirdim. Bekle Arda geliyorum. Beraber yiyelim derdim. Afiyet olsun benim için de ye. Farz-ı misal yanındayım hisset. Ve iyi olduğuna çok sevindim Ordulu Mehmet. Şükürler olsun. Teşekkürler. Her gün şunu söylüyorum. Zenginlik, mutluluk, zenginlik, başarı, mutluluk bana ait. Çok şükür. Zengin değilim ha. Bu arada zenginliği ben zenginlik olarak düşünmüyorum. Başka bir şey olarak düşünüyorum. Her gün söylüyorum bunu. Artık rutin. Çok şükür. Çok güzeldi bugün de program. İki güzel sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Efendim öncelikle Nova Süpermarket'e, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkür ediyorum. Bugün beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve dinleyenlere diyorum ki lütfen 22. Viyana'daki Nova Süpermarket'e uğramayı ihmal etmeyin. Lütfen Keyfe Keder programında Viyana FM'de duyduk demeyi, selamlarımı iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sponsorlarımız şu anlamda çok önemli. Bu programların sizlere ulaşmasını sağlıyorlar. Radyomuzun sağlıkla, huzurla, başarıyla devam etmesi için destek kuvvetleri onlar. Bu yüzden de sizlerden isteğimiz sadece ve sadece sponsorlarımıza uğrayıp onlarla bir arada olduğumuzu ispat etmeniz. Evet, Nova Süpermarket'e teşekkür ediyorum. Ve %100 yerli ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. İstanbul Ayazağa'da üretilen ve gerçekten Avrupa'nın bazı ülkelerinde marketlerde, raflarda yerini alan gurur duyduğumuz içeceğimiz Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturan radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. İyi ki var. Evet efendim, bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın haftanın son programında yine yeniden görüşebilmek umuduyla. Şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Aynı saatte görüşelim. Radyonuz açık olsun. Viyana FM dinlemeye devam edin. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Bugün de çok keyif aldım programdan. İyi ki varsınız diyorum. Keyifle ayrılıyorum. Gideceğim güzel güzel güzel yemeklerimden yiyeceğim. Gitmeden önce şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Hayattaki en büyük zenginlik kalptir. Zengin olup da iyi bir kalbe sahip olmasan ne yazar? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle Şenol. Yani çok güzel, çok hoşuma gidiyor ve bana inanılmaz rahatlık veriyor. Ve günün aynı saatinde yapıyorum bu rutini. Zenginlik, başarı ve mutluluk bana ait. Çok şükür diyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Çok iyi geliyor bu arada. Ben yayına girersem tam girerim. Şenol neredeydin sabah beri? Programa başladım. Bak neler yaşadım ben, sen biliyor musun? Ya kasanın altına kadar girdim artık. Bir ara var ya. Şansım yaver gitti de hallettim. Yok be. Uğraştım da hallettim. Evet efendim, mücadele etmek ve vazgeçmemek başarının ana unsurlarından bir tanesi. Ama bazen mücadele etsek de bir sonuca ulaşamadığımızı hissettiğimizde bilin ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İşte yani bu da hayata dair bir mesaj. Artık benim mikserimin değişmesi gerekiyor. Değiştireceğiz inşallah. İnşallah. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Allah güç kuvvet versin. Bir gülüşü var. Davet isyan. Düşen bir düşmeyen. Kaderine pişman söyle. Suat. Ay Suat, seni de çok özlemişim. Aa, bir dakika, daha kahvem var benim. Gitmeden dur. Aldım elime, biraz soğudu ama olsun. Selam abla, nasılsın? Eşimle birlikte seni dinliyoruz şu an. Aa, iyi, eşine de sevgiler selamlar iletiyorum. Merak ettim şimdi, şöyle bir selfie çekip gönderseniz ya bana. Programdan çıkmadan o gül cemalinizi göreyim. Sonra silersin ya. Çok merak ettim. Hadi bir yudum alıyorum, siz de alın. Bir iki dakika bekleyeceğim bak Suat. Göndermezsen de önemli değil. Sadece sizi merak ettim. Eşine de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve Ayhan, ablam benim demişsin ya. Ya böyle bir bam telime bastın. Gerçekten, gerçekten. Vah, hep buradayım ama yoğundum. Yarın bam bam bam bam 13'te çıkıyorum. Hadi bakalım. O zaman bekliyorum. Yarın haftanın son programında inşallah yine teknik problemlerle başlamayız. Yani umut ediyorum. Yürüdüm. şans yüzüme gülerse. Efendim görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin. Şu şarkıyla gideceğim. Bu şarkıyı da vallahi çok seviyorum. Sevdiğim bir şarkıyı hem

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Südosttangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Viyana'da uyuşturucu deposuna baskın yapıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir daireye düzenlenen polis operasyonunda 9 kilo esrar, 1,4 kilo haşiş, 34 gram kokain ve yaklaşık 20 bin euro nakit para ele geçirildi. Operasyon sırasında ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışan 31 yaşındaki Suriyeli bir şüpheli ağır yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Feci kazada tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Viyana'nın 21. bölgesinde bir tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemelerse devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. İş kazasında 76 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kerten eyaletinin Villah bölgesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörlüğü yapan 76 yaşındaki bir adam iş makinesini yoldan çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10442 olarak kayıtlara geçmişti. Viyana'da bulutlu sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 21 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor avantaj peşinde. Avrupa Ligi playoff turunda Türk takımları bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile İstanbul'da karşılaşırken Trabzonspor ise sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile mücadele edecek. Her iki karşılaşma da Avusturya saatiyle 19'da başlayacak.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Bu akşam da yine harika şarkılar arka arkaya sizinle olacak. Zafer Peker'den dinledik efendim. Yalan Aşk'la şöyle güzel bir nostalji yaptık. Artı 43-660-130-1979 660-130-1979'dan sizleri de her akşam olduğu gibi o güzel istek ve mesajlarınızla bekliyorum sevgili dinleyiciler programıma. Evet, umarım iyisinizdir, gününüz de güzel geçmiştir. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları. Hemen onlara bir bakacağız sevgili dinleyiciler. Beşiktaş, Kaunas Žalgiris, Trabzonspor'sa Ferencvaros'la oynuyor. Her iki maçta da 10 dakika geride kaldı. Buradan mutlu bir haber Beşiktaş'ımızdan verebiliriz. 1-0 önde. Trabzonspor'muzsa 0-0 berabere götürüyor. Umuyoruz ki bir gol de Trabzon'dan gelecek. Beşiktaş'ın golü Oh'tan geldi. Takımlarımıza başarılar. Dert etme.

Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'lısınız. Bir kez daha hoş geldiniz. Radyonu yeni açanlar. Yoldaysanız iyi yolculuklar. Çalışıyorsanız kolaylıklar. Esnafsanız hayırlı işler. Tatildeyseniz iyi tatiller. Tatilde de her yerde hayatın her anında Viyana FM sizinle olmaya devam ediyor. Tabii siz de bizimle olmaya devam ediyorsunuz. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları bekliyoruz bu arada. Temsilcimiz Beşiktaş, Kaunas Zalgiris karşısında ikinci golü buldu. Valla Beşiktaş maça çok güzel başladı, tebrikler. Oh ve Murillo'nun attığı gollerle 6 ve 12. dakikalarda gelen goller Beşiktaş'ımızı 2-0 öne geçirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçında. Trabzonspor'umuz dakika 15 hala 0-0 maçı devam ettiriyor. Ferencvaros'ta oynuyor. Her iki takımımıza da Avrupa yolculuğunda başarı dileklerimizi iletiyoruz. Viyana FM'desiniz. Buse Hanım bizlerle. Graz'dan iyi akşamlar. Akif Bey, iyi ki varsınız. Hoş geldiniz diyor. İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun. Ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. Doğuş'tan Giden Gider. Çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Giden gider tabii ya. Aman giden gitsin. Boşver. Selam müdürüm, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Kayseri'den Ürgüp'e doğru yardırıyorum demiş. Yardır Murat olmak kolay değil. İyi yolculuklar. Bana...

Anne size sevgiler efendim. Sağ olun, var olun. Bir şarkı da biz isteyelim bari demiş. İsteyin tabii ya. Ne var yani? Emircan İrek geçmiş geçmişte şarkısını rica etmişler yayınlar dilekleriyle. Hemen aldım isteği. Bakın hızlıca dinletiyorum. İste, anında dinle. Viyana FM'de Akif Özcan. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizinle. Beşiktaş 2, Kaunas Zalgiris 0. UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında temsilcimiz 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. Tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki maçta böyle güzelliklerle biter. Ama diğer tarafta bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa 1-0 geriye düştü Ferencvaros karşısında. 17. dakikada gol yedik. Burada maçın 23. dakikası Beşiktaş maçında da aynı şekilde aynı saatte başladı mücadeleler. Her iki takımımız da umuyoruz ki galibiyetle mücadelelerini bitirirler. Ve Avrupa'da yollarına güzel ve emin şekilde devam ederler diyelim. Evet, Instagram Viyana FM ve Akif Özcan bekleniyorsunuz. Emine Hanım durur mu? Emine Erdatlı da yazmış mesajını. Akif Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Güzel şarkılarımız Erdatlı ailesine, Murat ve Emine çiftine, onlardan da sevdiklerine geliyor. Aman da aman. Cemal Bey iyi akşamlar. İzmir'den, Çeşme'den selamlar. Tatildeyiz, bir yandan da size kulak veriyoruz. Nasipse diyor, pazartesi artık döneceğiz diyor İstanbul'a. İzmir'e tatil etmişler, İstanbul'a dönecekler. Güzel. İyi tatiller diliyorum. Son birkaç gününüzü güzel değerlendirin. Hakan Peker'den Kelimeler Yetmez istiyoruz. Çalarsanız seviniriz demiş. Aldım listeye.

Yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınıza tabii ki sizleri de bekliyoruz. Şimdi az önce İzmir'den de mesaj geldi tatilden. Selamlar İzmir'e de bir kez daha. O zaman şöyle bir Ege'ye gidelim yapalım. Güzel şarkıyla devam edelim programı. Merhaba, şarkı isteği yapmak istiyorum demiş. Ziya'ya Meryem Hanım göndermiş. Vallahi severim, Elif Kaya'dan armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demiş. Meryem Hanım göndermişler. Çok teşekkür ediyorum Meryem Hanım'dan. Ziya'ya gidecek şarkımız. Vallahi severim, Elif Kaya'dan gelecek. Viyana'ya selamlar. Tüm Viyana'ya, tüm Avusturya'ya, Türkiye'mize, Almanya'ya, Belçika'ya, İsveç'e, Avrupa'da, dünyada bizleri dinleyen tüm Viyana FM dinleyicilerine iyi eğlenceler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Önce Sibel Öcal, Ege'ye gidelim geliyor. Ardından Meryem Hanım'dan Ziya Bey'e, vallahi severim, Elif Kaya'dan gelecek. İyi akşamlar.

Yine çok güzel bir çalışmaydı. Vallahi severim Elif Kaya yorumuyla geldi. Siz istiyorsunuz Akif Özcan çalıyor. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks ile devam edelim. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp istek ve mesaj hattımız. Ara ara maçlarımıza da bakıyorum. Avrupa Ligi'nde playoff maçları oynuyor takımlarımız. Trabzonspor 0, Ferencvaros 1. Maalesef burada yenik durumdayız. Diğer tarafta yüzümüzü şimdilik en azından güldüren Beşiktaş var. 2-0'la Kaunas Žalgiris karşısında önde götürüyor mücadeleyi. Şimdilik diyorum, nazar etmek istemiyorum. İnşallah maç sonuna kadar bu galibiyeti temsilcimiz Beşiktaş koruyabilir. Ve Trabzonspor'un da mutlaka gol ve goller bularak yenilmeden bu playoff ilk maçını tamamlamasını temenni ediyoruz. Her iki takıma da tekrar başarı dileklerimizi iletelim ve devam edelim.

Diyorsun geceleri. Çok güzel bir çalışmayı buraya şarkı yorumuyla geldi. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bu güzel şarkıda bu arada söz müzik Gülden. Geçtiğimiz günlerde Gülden'e geldik programına da konuk olmuştu YouTube'da Ebru Yaşar. Orada da bu şarkıyı akustik olarak seslendirmişlerdi. Gerçekten nefis bir şarkı. Gülden'in de kalemine, yüreğine sağlık. Ebru Yaşar'ın da nefesine sağlık diyelim. Devam edelim. Beşiktaş 2, Kaunas Zalgiris 0, Trabzonspor'umuz 0, Ferencvaros 1. Her iki takımımızı da destekliyoruz, seviyoruz ve hepsine başarılar diliyoruz. Özgün'le devam. Kandırmam lazım.

Akif Özcan. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Zeynep Bey'in adı bırak kulaklarınızda oldu. Artık bu saati noktalayacağız yine güzel bir şarkıyla. Meryem Hanım, bir kez daha selamlar size ve Ziya Bey'e armağan etmiştik şarkımızı. Bir diğer mesajımız, hayırlı yayınlar, güzel musmutlu akşamlar, güzel insan. Yozgat'tan İzmir'e geçiyorum, yollardayım diyor. Fakat tabii kulağım Viyana FM'de, olmazsa olmaz diyor. Harikasınız, çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı önce kendime armağan ediyorum, sonra da sana Türkiye'den selam olsun diyor. Kim gönderiyor? Mihrivan Hanım. Çok teşekkür ediyorum ve tekrar iyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bu güzel şarkı size ve sizin gibi özellikle.

0: şımarık.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin dedi. Evet Hakan, iyi akşamlar abi. İyi yayınlar, yine harikasın demiş. Bir şarkı da ben istiyorum. Buray'dan Seni Her Gördüğümde Çalar Mısın diyor. Çalmam mı kardeşim? Hemen geliyor. Evet, temsilcimiz Beşiktaş. Kavanoz Zalgiris karşısında ilk yarıyı 2-0'la kapatmayı başardı. Tebrik ediyoruz. Bir diğer temsilcimiz maalesef 1-0 yenik girdi devre arasına. Trabzonspor 0, Ferencvaros 1. İkinci yarıda umuyoruz Trabzonspor'da gol ve goller bulur ve bizi mutlu eder. Beşiktaş gibi her iki takımımıza da bir kez daha başarılar. İyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş Selma Hanım. Selma Metin, eğer mümkünse Hakan Peker'den Asil şarkısını veya Karamela da olabilir diyor. Çok teşekkür ederim, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Sevgiler Selma Metin'e ve tüm sevdiklerine. Birazdan Hakan Peker'den bir şarkı göndereceğim. İyi akşamlar, devam ediyoruz. Akif

0: Viyana FM. Viyana
1: FM. Karamela dedik efendim, hep beraber dedik Viyana FM'de. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun demiş Selman. Rica ederim, ne demek olur mu? Allah hepimizden razı olsun. Şimdi sana dargınım. Elif Buse Doğan ve Ümit Sayın'la devam edecek program. Faruk Bey iyi akşamlar. Canım eşim Zeynep'ime bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Ne demek ya, Faruk Bey ve eşi Zeynep Hanım'a armağan olsun bütün güzel şarkılar. Hadise Ara Beni'yi çok seviyoruz demiş, bizim için çalar mısınız? Aldım listeye, birazdan gelecek. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Akif Özcan hafta içi her akşam sizinle Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. Beşiktaş 2, Kaunas Žalgiris 0. Temsilcimiz 2-0 önde götürüyor mücadeleyi. Dakikalar 52. Bir diğer mücadelede temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros'ta oynuyor. Burada da maçın 53. dakikası. Maalesef 1-0 gerideyiz.

0: Biomerda.
1: Arabenin son dönemin en popüler şarkılarından bir tanesiydi. Efendim programımız devam ediyor. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Yine güzel, keyifli bir şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili Oğuzhan Koç, Bitti şarkısıyla radyonuzda olacak. Viyana FM antrenmanda çok güzel akıyor. Akif'im, iyi ki varsınız. Ece Balta, çok teşekkür ediyoruz. İyi antrenmanlar diliyoruz. O da geçtiğimiz günlerde Kiminlesin isimli yepyeni şarkısını Spotify'da, YouTube Müzik'te ve tüm dijital platformlarda yayınladı. Bir kez daha hayırlı olsun Ece. Selamlar.

Aman da aman devam ediyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. Akif Özcanlısınız. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle beraberiz. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz efendim programımıza. Ekstra motivasyon verdin sağ ol Akif. Yan FM'e teşekkür ediyorum demiş sevgili Ece Balta. Eyvallah, bir kez daha iyi antrenmanlar, iyi sporlar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun. Sağ ol. Biz de sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz için iyi ki varsınız. Evet, artı 43 660 130 1979 son yarım saatlik dilimde bekleniyorsunuz efendim. Elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının da yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyormuş. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı da kurulacakmış. Maşallah. Hadi bakalım. İnsanların hayatları kolaylaştırılsın inşallah. Tren seyahatleri tek biletle kolaylaştırılacakmış. Avrupa Birliği farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemde yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolculuklarda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyormuş değerli dinleyiciler. Bu da yine güzel. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin de onayı gerekiyormuş. Umarız onaylarlar. Vatandaşın, halkın yararına olan her şey en kısa zamanda gerçekleşsin diyelim. Evet, maçlarda 68. dakikalar oynanıyor. Beşiktaş 3-0 yaptı. Trabzonspor hala 1-0 yenik durumda. Umarız toparlarlar. Hadi devam edelim.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Yine keyifli bir şarkıydı. Mabel Matiz Haleylin burada oldu. Şimdi Seden Gürel ve çok sevdiğim bir nostaljik şarkısı Kapılar radyonuzda olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlar geliyor. Çok çok teşekkürler. Sevgili Funda, iyi akşamlar. Canım abicim, seni çok seviyorum. Birazdan sevgiler demiş. Ve bir de bir şarkı istemiş bizden. İdo'dan Yıkılmayız Öyle demiş. Çalar mısın? Seni seviyoruz, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, aldım canım benim isteği Fındacığım. Az sonra gelecek, önce Seden Gürel, sonra senin isteğin. Evet, son yarım saatlik dilimdeyiz. Program devam ediyor. Güzel mesaj ve istekleri bekliyoruz. Akif Özcan'lısınız. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Aman da aman İdo isteği vardı. Sevgili Fundacım istemişti. Canım benim senin için gelecek bu güzel şarkı. Yıldız Tilbe zaten aşklar hep yalan dolan istiyoruz demiş sevgili Ejo. Gelecek inşallah. Sevgili İrem iyi akşamlar. Salzburg'dan sevgiler diyor. Selamlar İremciğim. Bir şarkı da biz istiyoruz demiş. Yürü ya kulum. Çalarsanız sevinirim diyor. Eda Metin Özülkü albümünden Salih Badem yorumuyla gelecek az sonra.

Evet, temsilcimiz Beşiktaş 3-0 önde Kaunas Algiris karşısında. Trabzonspor'dan da temsilcimizden de bir gol daha. Ya bir gol bekliyoruz. Bir gol daha demi Beşiktaş tabii çok gol atınca. Aynı performans Trabzonspor'dan da bekledik ama şutumuz 22 ya. 22 şut 4 isabetli. Onlarsa 6 şut 2 isabetli, biri gol. Ferencvaros karşısında maalesef Trabzonspor'umuz 1-0 geride götürüyor mücadeleyi. Maçın artık son 6-7 dakikası uzatmalar hariç. Umuyoruz ki en azından beraberlik bulalım bari de ikinci maçta bunu telafi edelim. Ama bu maçı da belki döndürebiliriz. Hadi inşallah.

0: Monkey First Jam. Monkey First Jam.
1: Yine çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Sen Var Ya, Rain Man kulaklarınızda oldu. Şimdi Nazan Öncel, ardından vedamızı edeceğiz. Hepinize mutlu akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Özcan.
1: Ben Sokak Kızıyım dedi Nazan Öncel. Kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Artık geldik vedaya. Hepinize dinlediğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu akşam burada bitiriyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş 3-0. Kaunas Žalgiris'i yendi ve playoff ilk maçında büyük bir avantaj sağladı. Maalesef Trabzonspor'umuz, temsilcimiz 1-0 yenildi playoff ilk maçında. Artık hayallerimiz ikinci maça kaldı diyelim. Sağlık olsun. Bu akşam bitiriyoruz. Yarın akşam haftanın kapanış programında Avusturya'da saatler 19, Türkiye'de 20'yi gösterdiğinde yeniden görüşebilmeyi ümit ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Mega Gastro'ya ve Pindrinks'e de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
0: Akif Özcan.

0: Viana FM. Viana FM. Viana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viana FM Haber.
1: Avusturya'da satın alma gücü artıyor. Avusturya'da kişi başına düşen satın alma gücü son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Son verilere göre Salzburg ülke genelinde ilk sırada yer alırken Aşağı Avusturya ikinci sırada bulunuyor. Lobau Tüneli için süreç devam ediyor. Viyana'da uzun süredir yapımı tartışılan Lobau Tünel projesi için hukuki süreç devam ediyor. S1 çevre yolunun parçası olan tünelin Viyana'nın yoğun trafiğini ve özellikle A23 Zütos Tangente'yi rahatlatması hedefleniyor. Yardım ekiplerini engelleyenlere ağır ceza geliyor. Avusturya'da kaza ve acil durumlarda polis, ambulans veya itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyenlere verilen cezalar artırılıyor. Yeni düzenleme ile olay yerinde görüntü çekmek amacıyla ekiplerin çalışmalarını engelleyen, kalabalık oluşturan veya ekiplerin işini zorlaştıran kişilere 750 euroya kadar para cezası verilebilecek. Avusturya'da okullarda uzaklaştırmalar arttı. Avusturya'da 2025-26 eğitim yılında 2440 öğrenci çeşitli nedenlerle geçici olarak okuldan uzaklaştırıldı. Bu sayı önceki yıl 2187 olarak kaydedilmişti. Şiddet, tehdit veya mala zarar verme gibi olaylarda öğrenciler 4 haftaya kadar okuldan uzaklaştırılabiliyor. En fazla vaka Viyana'da görülürken ilkokullarda 534 öğrenciye uzaklaştırma uygulandı. Viyana'da elektrikli araç şarj ağı genişliyor. Başkent Viyana'da elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte şarj altyapısı da genişletiliyor. Şehir genelinde önümüzdeki yıllarda 1000 yeni halka açık şarj noktası kurulacak. Yeni yatırımlarla sokaklardaki mevcut şarj ağının yaklaşık 2 katına çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 10 yeni hızlı şarj parkı kurulacak. Avusturya'da başörtüsü yasağı yürürlüğe giriyor. Avusturya'da yeni eğitim yılıyla birlikte okullarda 14 yaşından küçük kız öğrencilerinin başörtüsü takmasını yasaklayan düzenleme uygulanmaya başlayacak. Yeni kurallara göre yasağın ihlal edilmesi durumunda ilk aşamada okul yönetimi aileyle görüşecek, sürece müdahale edecek. 5. belgelenmiş ihlalin ardından durumun yetkili makamlara bildirilmesi gerekecek. Kurallara uymayan ailelere 150 ila 800 euro arasında idari para cezası uygulanabilecek. Avrupa'da tren seyahatleri tek biletle kolaylaşacak. Avrupa Birliği, farklı ülkeler ve demiryolu şirketleri arasındaki tren yolculuklarını kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hazırladı. Yeni sistemle yolcuların farklı şirketlere ait tren seferlerini tek platformdan karşılaştırıp satın alabilmesi ve çoklu yolcularda tek bilet kullanabilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerin onayı gerekiyor. Viyana'da park denetimleri ScanCare ile yapılacak. Viyana'da açık park denetimleri dijitalleşiyor. Test edilen ScanCare araçları, üzerlerindeki sensörlerle park halindeki araçların plakalarını okuyarak geçerli park pikel veya dijital park kaydı olup olmadığını kontrol edecek. Sistemin 2026 sonundan itibaren düzenli olarak kullanılması planlanıyor. Olası ihlallerde ceza otomatik kesilmeyecek, son kontrol yine görevli personel tarafından yapılacak. Viyana'da musluk suyuna zam geliyor. Viyana Belediyesi tarafından su, kanalizasyon ve çöp ücretleri Ocak 2027'den itibaren %4,6 artırılması planlanıyor. Zamla birlikte içme suyunun metreküp fiyatı 10 sent artacak. Yeni ücretlerin 2027 yılının başından itibaren geçerli olması bekleniyor. Viyana'da uyuşturucu deposuna baskın yapıldı. Viyana'nın 10. bölgesinde bir daireye düzenlenen polis operasyonunda 9 kilo esrar, 1,4 kilo haşiş, 34 gram kokain ve yaklaşık 20 bin euro nakit para ele geçirildi. Operasyon sırasında ikinci kattan atlayarak kaçmaya çalışan 31 yaşındaki Suriyeli bir şüpheli ağır yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Feci kazada tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti. Viyana'nın 21. bölgesinde bir tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara sıkı denetim. Avusturya'da yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler artırıldı. Mali polis ve vergi dairesi ekipleri ülke genelinde 921 aracı kontrol etti. Yapılan kontrollerde Avusturya'da yaşadığı halde aracını yabancı plakayla kullanan ve ödemesi gereken vergileri ödemediği belirlenen sürücüler tespit edildi. Şimdiye kadar 210 araç için toplam yaklaşık 1 milyon euro vergi çıkarıldı. Yaklaşık 100 araçla ilgili incelemeler ise devam ediyor. Kontrollerde ayrıca vergi borçları, sigortasız işçi çalıştırma ve çalışma izni eksiklikleri de tespit edildi. İş kazasında 76 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kerten eyaletinin Villah bölgesinde meydana gelen iş kazasında kepçe operatörlüğü yapan 76 yaşındaki bir adam iş makinesini yoldan çıkarak kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. İltica başvuruları rekor seviyede düştü. Avusturya'da ilk iltica başvuruları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. İçişleri Bakanlığı verilerine göre Temmuz 2026'da yalnızca 244 kişi ilk iltica başvurusu yaptı. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 697 idi. İlk ve tekrar başvurularla birlikte ise Temmuz ayında toplam 840 iltica başvurusu kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde toplam başvuru sayısı 5743 olurken geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10442 olarak kayıtlara geçmişti. Viyana'da bulutlu sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu sıcak bir hava olacak. Gece en düşük sıcaklık 21 derece civarında olurken gündüz en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağmur bekleniyor. Beşiktaş ve Trabzonspor avantaj peşinde. Avrupa Ligi playoff turunda Türk takımları bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile İstanbul'da karşılaşırken Trabzonspor ise sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile mücadele edecek. Her iki karşılaşma da Avusturya saatiyle 19'da başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile aşkı meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile aşkı meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler

Birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde. Mesajınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla program startını vermek istiyorum ve bu güzel çalışma her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağanımız olacak. Kocaman alkışlar sizler.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Valla bugün sesimde sanki ufak bir problem var ama ben de çözemedim. Nereden kaynaklandığını aslında tahmin edebiliyorum. Ama ne bileyim. Belki de bana öyle geliyor ama sanki bir ufak problem var gibi. Bunun için affınıza sığınıyorum. Kısa sürede çözmeye çalışacağım.

ve umarım ben yanlış düşünüyorumdur. Efendim, günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu gece için sizlere, kişiliğiniz mi hayatınızı şekillendirir, yaşadıklarınız mı kişiliğinizi, neden diye sorduk. Kişiliğiniz mi hayatınızı şekillendirir, yaşadıklarınız mı kişiliğinizi, neden diye sorduk. İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hüsamettin Hüner bizlerle birlikte olacak. Kafes diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şu sesimdeki problemi çözersem her şey çok daha güzel olacak ama

nereden kaynaklandığını da tam manasıyla anlayabilmiş değilim. Neyse, halledeceğiz. İnşallah hafta sonu çözmüş olacağım. Bugünlük böyle olsun. Yani bu tür konularda olabildiğince hassas davranıyorum ama teknolojiyle iş yapıyoruz. Bazen kusur gelip bizi bulabiliyor enteresan bir şekilde. Olsun, bugün de az konuşup bol müzik dinlediğimiz bir akşam olsun.

Evet, devam edelim. Şöyle gelen mesajları bir seslendirelim. WhatsApp hattımız önceliklidir, bilginiz olsun. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Mihriban Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. Geceniz güzel olsun Melihciğim. Şu anda İzmir yolundayım. Kocaman selamlar yolluyor. Sıradaki çalışmayı kendime armağan ediyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum diyerek programını özür dilerim mesajını sonlandırmış abi, kafa yerinde olmayınca. Dinleyiciyle böyle yer değiştirebiliyorsun. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sırada güzel bir çalışma var elbet ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek istiyorum. Sevgili Medine bizlere kulak veriyor. Konya'ya selamlarımızı göndermiş olalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Uzun upuzun zaman oldu. Konya'dan selamlar. Kim olduğumu söylemeyeceğim demiş. Bir şiir bana gelsin. Sıradaki çalışma da benden sana gelsin. Umarım iyisindir bu arada diyor. Vallahi buradaysak, mikrofon başındaysak bizden iyisi, bizden keyiflisi yok. Şartlar, koşullar ne olursa olsun keyfimizi yerinde tutmaya gayret ediyoruz ki en azından program adına her şey güzel olsun. Haydi bakalım, güzel bir şiir, hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

git diyemeyecek kadar, git diyemeyecek kadar seviyorken seni, kal diyemeyecek kadar yoruldum senden. Öyleyse al da git sevgili, al git benden özlemini, gözlerini, gülüşlerini, al da git benden. Unuttur maziyi, unuttur çocuksu heveslerimi, al da git aklımdan her şeyi. Git ki ben bana kalayım, beni bana bırak sevgili, beni bana bırak sevgili.

Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Selen Tuncer, affettim dedik ve hemen ardından devam ediyoruz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Önce gönlüme, sonra radyomuza. Demiş ki hoş geldin gönüldaşım, mutlu, huzurlu, keyifli, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence ikisi de birbirini şekillendiriyor. Yaşadıklarımız zamanla bizi değiştiriyor, olgunlaştırıyor ve bazı şeylere bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Ama aynı zamanda kişiliğimiz de yaşadıklarımızı nasıl karşıladığımızı belirliyor. Yani biraz hayat bizi, biraz da biz hayatı şekillendiriyoruz. Sanırım insan yaşadıklarıyla kendisi arasında, yaşadıklarıyla kendisi arasındaki bu dengede kim olduğunu buluyor. Gecen güzel olsun sevgilerimle. Bugün senden bir isteğim olacak mümkünse. Fuat Özdemir'den. Yüzümü güldürelim, sana gelsin keyifli canım demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Aldım listeye. Hem keyifli hem merakla dinleyeceğim. Çünkü zannediyorum daha önce dinlemediğim bir çalışma. Haydi bakalım, güzel bir eser ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ela'nın isteğine birazdan yer vereceğim tabii ki, ama onun öncesinde benim seçmiş olduğum bir çalışmayı siz değerli dinleyenlerime armağan etmek istiyorum. Tabii öncesinde şöyle birkaç mesajımıza yer vermeye çalışalım. Melih Sirit Instagram hesabından veya radyomuzun WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz, bilginiz olsun. Melih Sirit Instagram hesabından gelen mesajlar ikinci plandadır. Onun da bilgisini vermiş olalım. Sevgili Dinçer, selamlar abim, iyi yayınlar. Kişiliğimiz günümüzde hayatımızı şekillendirmiyor. Bence ne kadar kötü kişiliğe sahip olursak o kadar iyi makamlara, mevkilere sahip oluyoruz demiş. Yani aslında bir yerde kötü yönde de olsa o zaman kişiliğimiz hayatımızı şekillendiriyor, doğru mu? Ama sıkıntı bence yaşadıklarımızın kişiliğimizi şekillendirmesinde. Çünkü olumsuz şeyler yaşadıysak kişiliğimiz olumsuz da şekillenebilir. Bu da epeyce bir can sıkan durum açıkçası. Dolayısıyla umarım hep kişiliğimizin hayatımızı şekillendirdiği yerde kalırız. Tabii o da bakış açısına göre negatif olabilecek bir durum, ama diğer türlüsü bana bir tık daha korkutucu, ürkütücü geldi. Bilmiyorum nedendir. Bu arada öyle böyle derken programın ilk saatinin neredeyse sonuna gelmişiz. Vallahi bu işin en çok bu tarafını seviyorum. Konuşurken zamanın nasıl geçtiği hiç anlaşılmıyor. Her şeye rağmen. Taner Deniz, yakıştı sana diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Bu saatin kapanış çalışmasını ardın önünü düşünmeden dinlemek için sevgili Ela'nın, gönül dışımın, yol arkadaşımın isteğini bu vakte bıraktım. Fuat Özdemir bizlerle birlikte olacak. Yüzümü güldürenim diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da hep onunla olacaksın.
3: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, ikinci ve son saatimizin içerisindeyiz. Saatlerimiz 22.06. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Bu akşam bol bol müzik dinlediğiniz bir akşam olacak. Soruya cevaplar geldikçe onların üzerine konuşup onları yorumlayacağım. Onun haricinde bu akşam size bol bol müzik dinletmiş olacağım. Mansur Çalbay bizlerle birlikte olacak. Unutmuş gibi yap diyelim ardından. Nigar ikinci gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Sevgili Selim Bey bizlere ulaşmış.

Ezel kalender yetmez mi adlı çalışmayı rica edebilir miyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Birazdan göndereyim. Bu arada sorunun bendeki cevabını da vereyim. Ben de kişiliğimizin hayatımızı şekillendirmekte etkili olduğunu düşünüyorum. Yani olumlu ya da olumsuz fark etmez ama bir şekilde etkiliyor abi. Bunu kabul etmek lazım. Yaşadıklarımız kişiliğimizi ne derece etkiliyor? Bence o tamamen bizim elimizde. Şayet kendimizi yetiştirebildiysek onu yaşamışız, bunu yaşamışız. Çok da önemli değil. Yani bu durum bizi çok da etkilemez diye düşünen taraftayım. Oktay Gürtürk bizlerle birlikte olacak. Aşk çiçeğim diyelim ardından. Sevgili Selim Bey'in isteğini yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, ne güzel dedi değil mi? Yetmez mi diye. Bazen birini bırakır gideriz, sonra sözüm ona pişmanlık duyar, geri döneriz. Kabul edilmediğimizde bir sebep sorarız, neden diye. İşte tüm bunların cevabı niteliğinde bir eser olmuş aslında, anlamak isteyene, duymak isteyene. Abi birini aramazsan, sormazsan, yazmazsan aradan geçen onca zamandan sonra neden beni görmezden geliyorsun? Vesaire vesaire diye soramazsın. Çünkü bunun nedeni barizdir. Sormak, araştırmak, incelemek, peşine düşmek, her neyse, düpedüz aptallıktır diye düşünen taraftayım. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuyla alakalı. Onur Bayraktar ve Nur Cennet bizlerle birlikte olacak. Seve seve diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Sevgili Pınar Hanım, iyi yayınlar dilerim. Melih Bey, sesiniz bu akşam biraz uzaktan geliyor sanki demiş. Sesteki problemin farkındayım. Çözümünü de aşağı yukarı bulduğum gibi ama programın bitmesi lazım. Bu akşamı böyle atlatacağız. İnşallah yarın yine her şey bıraktığınız gibi olacak. Az önce de söyledim. Biz bir şeylerden ne kadar kaçmaya çalışsak da, işe ne kadar profesyonel yaklaşmaya çalışsak da, teknolojiyle iş yaptığımız için bazı sıkıntılar gelip bizi bulabiliyor. Ama çözüm yine bizim elimizde çok şükür. Rabbim başka dert vermesin. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirelim, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

zihnim sakin bugünlerde. Senden ötesini düşünemiyor değilim en azından. Zihnim sakin bugünlerde. Biraz özlem, biraz nefret, bolca sen var. Zihnim sakin bugünlerde. Lakin gönlüm sana kindar. Zihnim sakin bugünlerde. Biraz özlem, biraz hasret, bolca nefret var. Zihnim sakin bugünlerde. Aklımda yalnızca yalnızlık var. Zihnim sakin bugünlerde. Bugünle yakışır oldu elvedalar. Bugünle yakışır oldu elvedalar.

artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Günün gecenin son mesajlarını yavaş yavaş gönderin gelsin. Bizler de vedaya doğru gidelim. Azat Taş ve Şeyda Aydın gelecek. Kalbimi çaldın diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Vedadan önceki son çalışmamıza ses sorunu da sanki gitgide büyüyor gibi. Hatta sanki değil, büyüyor ama çözeceğiz abi inşallah. Demet Sağıroğlu ve Çağan Şengül gelsin. İhanet ettin diyelim, ardından veda için buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hafif kusurlu bir program oldu. Affınıza sığınıyorum. Eda Metin Özülkü bizlerle birlikte olacak. Kocaman Alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben bu akşamlıkta huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi,
0: en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevgi.